Bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor,

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep yanımda.

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat,

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Günaydın, mutlu, güzel sabahlar. Metropol FM burası. Güzel bir salı sabahı diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. Saat 6 itibariyle Metropol FM'de Çay Şekeri programında birlikte olacağız. Bize ulaşabilirsiniz. Trafikte özellikle herhangi bir aksaklık veya problem varsa 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Deutsche werden deutlich häufiger Opfer einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird,
1: bildet Kriminalität im Kontext der Zuwanderung des Bundeskriminalamtes
3: hervor. Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da...
4: Also ich glaube, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da suç istatistikleri raporu açıklandı ve manşetlerde yabancı suçlular arttı, göçmenler suç istatistiklerinde öne çıkıyor, Almanya'da yabancı suçlular alarm veriyor manşetleri atıldı. Alman medyası detayları, rakamları ve analizleriyle biliniyor. Örneğin bir otomobil testinde lastiğin yol tutuşundan fren mesafesine kadar onlarca sayfa analiz ve inceleme yapabilir. Ancak konu yabancılar, yani göçmenler ve suç olunca nedense birçok medya kuruluşu rakamların arkasındaki nedenleri anlatmaktan çok sansasyonel ve çarpıcı başlıklara yöneliyor. Kriminelle Ausländer başlığı her zaman tık getiriyor, dikkat çekiyor ve maalesef birçok kişinin duymak istediği hikayeyi anlatıyor.
2: Laut Polizei stach ein Täter mit einem Messer offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein.
6: Für dringend tatverdächtig wird dieser Mann gehalten, syrischer Staatsbürger.
7: Etwa jeder dritte Tatverdächtige hat nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
5: Oysa istatistiklerin detaylarına bakıldığında tablo o kadar da basit değil. Suç istatistikleri raporunda Almanya'da işlenen suç oranların neredeyse %36'sı yabancılar tarafından işlendiği belirtiliyor. Bu rakamların içinde Almanya'da yaşayan göçmenlerin yanı sıra turistler, iltica başvurusunda bulunanlar, yabancı öğrenciler ve ülkede geçici bulunan kişiler de yer alıyor. Üstelik söz konusu veriler, mahkeme tarafından

0: suçlu bulunmuş kişiler değil, polis tarafından şüpheli olarak kaydedilen kişileri kapsıyor. Fakat bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor.
1: Durchschnittlich sind es 580 Gewaltdelikte pro Tag, die in Deutschland stattfinden. Wir reden hier von Tötungsdelikten, von Vergewaltigungen, von gefährlichen Körperverletzungen auf sehr hohem Niveau, aber leicht absinkend.
0: Bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor. Çünkü göçmenler suç işliyor, yabancılar suç işliyor söylemi çok iyi satıyor. Peki neden gençlerin suç istatistiklerinde daha fazla yer aldığı, neden sosyal sorunların, eğitim eksikliğinin veya yoksulluğun suç oranlarını etkilediği aynı heyecanla tartışılmıyor? Çünkü bunlar çok karmaşık konular. Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk ve diğer göçmen kökenli insanlar her gün çalışıyor, vergi ödüyor, şirket kuruyor, doktorluk yapıyor, kamu alanında hizmet sunuyor, çocuk yetiştiriyor ve bu ülkenin ekonomisine ciddi ve büyük katkı sağlıyor. Ama ne yazık ki bu gerçek hikayeler manşete taşınmıyor. Çünkü iyi entegre olmuş bir göçmen haberi değer taşımıyor. Ancak bir yabancının işlediği suç günlerce ekranlarda ve gazetelerde yer bulabiliyor. Bu nedenle suçla mücadele kadar rakamların nasıl sunulduğu ve kamuoyunun nasıl yönlendirildiği de aslında sorgulanması gerekiyor. Bunları sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Eine Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
3: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird.
4: Dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
5: Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da
6: sitzt. Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Devam ediyoruz. Metropol FM'desiniz. Selamlar. Bütün dinleyenlerimize güzel bir gün diliyoruz efendim. Gelişmelere baktığımızda Almanya'da altyapı ve iklim koruma yatırımları için oluşturulan 500 milyar euroluk bir özel fon vardı. Bu fondaki para tamamen kullanılmamış ya da az kullanılmış. 2025 hedeflerinin gerisinde kalmış bu paranın kullanımı. Maliye Bakanlığı raporuna göre fondan planlanan 37 milyar euro yerine yaklaşık 24 milyar euro harcanmış. Hükümet buna rağmen programın ekonomiye olumlu katkı sağladığını ve bazı alanlarda da ilerleme kaydedildiğini söylüyor. Yani hesaplanandan biraz daha ucuza yapılmış bazı işler anlaşılan. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, bu Almanya'da gündem maddeleri arasında yer alıyor. Başka neler var, başka neler konuşuluyor, onlara bakacağız sırasıyla. Önce güzel bir parça gönderelim bulunduğunuz yerlere. Ben Serdar, mutlu sabahlar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam edelim. Herkese merhabalar. Günaydın. Amerika ile İran arasındaki gerilim ne durumda? Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı füze rampalarını vurduğunu açıkladı. Gerilim yine tırmandı. İran'da Kuveyt'teki Amerika üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Taraflar arasında diplomatik görüşmeler sürüyor öte yandan. Olası anlaşmanın geleceği ise hala belirsizliğini koruyor. Dünya bu gerilimi takip etmeye devam ediyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, biz de tabii ki bir an önce bu savaşın, bu gerilimin bitmesini istiyoruz. Dünyanın dört bir tarafındaki bütün savaşların, gerilimlerin artık son bulması gönlümüzden geçiyor. Hayırlı, güzel sabahlar efendim sizlere. Merhabalar, günlerden Salı.

şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Musmutlu, kep keyifli sabahlar bütün dinleyenlerimize. Hoş geldiniz radyolarına yeni ses verenler. Berlin'de CDU partisi trafik levhalarına stiker yapıştıranlar var. Görmüşsünüzdür mutlaka. Trafik levhalarına işte bir şehrin futbol takımının logosu yapıştırılıyor. Siyasi reklam içerikli stikerler yapıştırılıyor. Ve levhalar da görünmez hale geliyor. Bunu yapanlar tespit edilirse buna para cezası verilsin diye CDU'nun bir önerisi var. Bu trafik güvenliğini tehlikeye atıyor diyor CDU'lu yetkililer ve belediyelere ek maliyet de oluşturuyor. Tabii bunların temizlenmesi lazım. En az 250 euro para cezası verilmesi talep ediliyor kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Tabii bu kişileri yakalamak lazım, tespit etmek lazım. O da masraf. Acaba o kişiler bulunur mu? Nasıl yakalanır bu kişiler? Orasını bilemiyoruz ama böyle bir talep, böyle bir öneri geldi CDU partisinden. Güzel sabahlar diliyoruz efendim. Merhabalar herkese. Günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Dünya Futbol Şampiyonası yaklaşıyor ve Dünya Futbol Şampiyonası'nda taraftarın yaşayacağı heyecan, yaşadığı heyecan Nordrhein-Westfalen eyaletinden Bielefeld Üniversitesi tarafından ölçülecekmiş. Bielefeld Üniversitesi araştırmaya 48 katılımcı ülkenin taraftarlarını dahil edecek. Gönüllüler maç sırasında akıllı saat takacak ve böylece kalp atışları takip edilecek. Gol, penaltı ya da kritik anlarda taraftarların duygusal tepkisi ölçülecek. Kalp atışları ölçülecek. Acaba ülkeden ülkeye herhangi bir fark var mı? Herhangi bir ülkenin taraftarı daha mı fazla heyecanlanıyor? Bunlar ölçülecekmiş kıymetli dinleyenler. Tabii şüphesiz ben öyle tahmin ediyorum. En heyecanlı taraftar Türk milli takımı bizim taraftarımız olur diye tahmin ediyorum. Herkese keyifli, güzel sabahlar, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Ben Serdar.

Günaydın, herkese selamlar, merhabalar, guten morgen, good morning. Burası Metropol FM, sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımız. Bütün bulunduğunuz bölgelerde sizler için başlıyor efendim. Saat 10'a kadar buradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Keyifli, mutlu, güzel bir gününüz, keyifli sabahlarınız olsun. Gününüzün de iyi başlaması için ben elimden ne geliyorsa yapacağım. 030-217-970-71 de bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Devam ediyoruz. Isınma turlarımız sürüyor Metropol FM'de. Günaydın. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Keyifli sabahlarınız olsun. Isınma turlarımıza güzel bir şarkı daha sonrasında da gündemde neler var, neler konuşuluyor onlara bakacağız. Ayrılmayın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Bülent Ersoy, Fragman, Metropol FM'de. Günaydın efendim bütün dinleyenlerimize. Merhabalar, merhabalar. Dün akşam Türkiye'nin hazırlık maçı vardı. Dünya Futbol Şampiyonası öncesi iki hazırlık maçından birini, ilkini oynadı. Türkiye'de, İstanbul'da, Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı fırtına gibi başlayan Türk Milli Futbol Takımı 4-0 mağlup etmeyi başardı ve özellikle sık fırsat bulamayan futbolculardan kurulu bu sahaya sürülen takım hazır bir resim verdi, öyle söyleyelim. Ve bir sonraki hazırlık maçını Türkiye Venezuela ile oynayacak. O maç da ayın 7'sinde Amerika'da oynanacak, Miami'de oynanacak. Değerli Metropol FM dinleyenleri, onu söyleyelim. Dünya Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ilk maçını hep söylüyoruz, 14'ünde oynayacak. Bir pazar sabahı Almanya saatiyle 6'da Avustralya ile oynayacak Türkiye ilk maçını. Bol şanslar, bol başarılar diliyoruz milli takımımıza. Alman milli takımı da ilk hazırlık maçında Finlandiya'yı mağlup etti. Almanya'da yine Amerika Birleşik Devletleri ile Amerika'da bir hazırlık maçı yapacak önümüzdeki hafta, onu da yine hatırlatalım. 6.30 saatlerimiz, bütün dinleyenlerimize merhabalar. Bu da Buray, Seni Her Gördüğümde şarkısı. Gündeme bakacağız, neler var neler yok.

Buray her gördüğümde günaydın, günaydın, günaydın, merhabalar. Uçak seyahatlerinde uçağınız 3 saatten fazla gecikirse o zaman bir tazminat talebiniz oluyor. Avrupa'da ama bu 3 saatten itibaren değil 4 saatten itibaren geçerli olsun diyor. Şimdi Avrupa Birliği'nde bazı ülkeler ve bununla ilgili Avrupa Birliği parlamentosuyla bu ülkeler arasında bir anlaşmazlık söz konusu. Bugün bu görüşülecekmiş. Eski uygulamada mı kalacak? 2004 yılından itibaren yürürlükte olan uçaklar geciktiğinde 3 saatten itibaren geciktiğinde tazminat talebinde mi kalacak yoksa 4 saate mi yükseltilecek? Bu özellikle yolcu haklarının tekrardan bir gözden geçirilmesi gerektiği geriye bıraktığımız yıllarda tartışılıyordu. Bugün Avrupa Birliği parlamentosunda bu konu ele alınacak. Öte yandan Baden-Württemberg eyaletinde açık havada sigara içilmesine birçok kısıtlama geldi. Bunun ayrıntılarına bakacağız. Buna göre mesela çocuk parklarında sigara içilmesi yasaklanıyor. Daha doğrusu yasaklandı. Başka nerelerde sigara içilmesi yasak? Ona birazdan bakacağız.

Lüttenberg eyaletinde dün itibariyle sigara içme yasağı genişletildi. Değerli dinleyenler, açık havada da özellikle çocuk oyun parklarında, otobüs, tramvay duraklarında artık sigara içilmesi yasak dün itibariyle. Aynı zamanda okul bahçelerinde de sigara içme alanları olmayacak. Okul bahçelerinde artık kesinlikle sigara içilmeyecek ve aynı zamanda hayvanat bahçelerinin veya eğlence parklarının ya da açık hava havuzlarında da yine açık havada işte orada çimlerin üzerinde falan sigara içilmesi tamamen yasaklanmış oldu dün itibariyle. İsteyen işletmeler yine buralarda hayvanat bahçelerinde veya havuzlarda özel sigara içme alanları oluşturabilir diye de bir parantez açmışlar buna. Gastronomi sektöründe de sadece özel bölümlerde sigara içilebilecek ve o özel bölümlere 18 yaşından küçükler giremeyecek. Şişe barlarda ve normal gastronomi alanlarında, restoranlarda veya imbislerde sadece özel odalarda sigara içilmesine izin verilecek kıymetli dinleyenler. 75 metrekareden küçük işletmelerde de yine sigara içilmesine izin veriliyor ama buraya da yine 18 yaşından küçükler giremeyecek ve burada sıcak yemek verilmesi de yasak, sadece soğuk yiyecekler veya içecekler verilebilecek. Onu da yine hatırlatalım. Baden-Württemberg eyaletinde sigara yasağı genişletildi dün itibariyle. Hayırlı olsun. 6.40 yaptık saatlerimizi. Ha, sadece sigara değil, aynı zamanda bu elektrikli sigaralar var ya, e-şişa, e-sigara, bunlar da yine aynen bu kurallara uyması gerekecek. Bunlar da kullanılamayacak bu bahsetmiş olduğumuz yerlerde, alanlarda. 6.40 saatler. Günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Dilimizden dilimine saatlerimiz 6.47. Mutlu güzel sabahlar bütün dinleyenlerimize. Burası Metropol FM Sakiler. Kış güneşiyle şimdi sizinle olsun. Herkese keyifli güzel sabahlar. Çalışmaya başladıysanız hayırlı işleriniz olsun. Kolaylıklar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Oyna.
1: Umut Timur oyna. Umut Timur da yeni bir albüm yaptı, piyasaya sürdü dijital platformlarda. Hatırlatalım sevenlerine, günaydın. Ve tabii ki gündemin en önemli konusu İran-Amerika savaşı. Son gelen bilgiler doğrultusunda ya da Trump'ın açıklamalarına göre İran'la bir anlaşmanın çok yakında sağlanabileceğini söylüyordu Trump. Ve bunun önümüzdeki hafta gerçekleşebileceğini söylemişti. Görüşmelerde ateşkesin uzatılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması amaçlanıyordu. Trump böyle iyimser konuşurken İran'dan bir açıklama geldi. İran, Amerika ile bütün müzakereleri askıya aldığını duyurdu. Kıymetli dinleyenler, İran ateşkesin ihlalinden Amerika ve İsrail'i sorumlu tutuyor. Trump yönetimiyle dolaylı müzakereleri askıya aldığını duyurdu İran. Ve bu açıklamayla beraber küresel piyasalarda dalgalanmalar oldu. Petrol fiyatı da yeniden yükseldi. Değerli Metropol FM dinleyenleri, Trump öyle diyor, İran böyle diyor ve gerilim devam ediyor. 6:56 oldu bizim de saatlerimiz. Bu saatimizi noktalayalım. Saatlerimiz 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Çay Şekeri programı kulaklarınızda, radyolarınızda sizinle.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin David Riemer. Die Europäische Union macht den Weg für Rückkehrzentren in Drittstaaten und die Verschärfung weiterer Asylregeln frei, um mehr Abschiebungen zu ermöglichen. Darauf einigten sich die Vertreter des EU-Parlaments und der Regierungen der Mitgliedsländer am Abend. In die speziellen Rückkehrzentren außerhalb der Europäischen Union sollen abgelehnte Asylbewerber kommen, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können. Wo solche Zentren errichtet werden könnten, ist allerdings noch unklar. Mehr als jeder dritte Fernzug der Deutschen Bahn kam im vergangenen Monat zu spät. Damit ist der Konzern unpünktlicher als zuletzt, liegt aber immer noch im selbstgesetzten Zielbereich von über 60%. Für Reisende bessert sich damit allerdings wenig.
3: Anschlusszug verpasst, ewig langes Warten, Frust, viele kennen das. Und selbst der Bundesverkehrsminister meint, er sei schon froh, wenn man eine Pünktlichkeit von 60% erreiche. Verspätet gilt ein Zug, sobald er mehr als knapp 6 Minuten nach der geplanten Zeit ankommt. Seit Jahren hat die Bahn ein Pünktlichkeitsproblem und begründet das mit maroden Schienen, Baustellen oder miesem Wetter. Doch die Konzernchefin ist sich sicher, schlimmer wird es nicht mehr. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Immer mehr Menschen in Deutschland geraten finanziell unter Druck. Laut dem neuen Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes leben inzwischen mehr als 13 Millionen Menschen in Armut. So viele wie noch nie seit Beginn der Erhebung.
4: Wo jemand lebt, macht dabei einen großen Unterschied. Während die Armutsquote in Bayern und Baden-Württemberg vergleichsweise niedrig ist, liegt sie in Bremen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Hamburg deutlich höher. Das liegt laut dem Bericht unter anderem an schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt und geringeren Bildungschancen. Dazu kommen die hohen Lebenshaltungskosten, die viele Haushalte zusätzlich belasten. Besonders kritisch ist die Lage älterer Menschen. Fast jeder Fünfte über 65 gilt inzwischen als arm oder armutsgefährdet. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
2: Die deutsche Nationalmannschaft bricht heute zur Fußball-Weltmeisterschaft auf. Der DFB-Tross hebt in Frankfurt am Main ab und soll nach rund 9 Stunden Flugzeit in Chicago eintreffen. Dort wird Bundestrainer Nagelsmann den Feinschliff für das am 11. Juni beginnende Turnier in den USA, Kanada und Mexiko vornehmen. Am Samstag findet die WM-Generalprobe gegen die Auswahl der USA statt. Dann könnte Manuel Neuer sein Comeback im DFB-Tor feiern.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. CHP'de kritik hafta sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı sonrası genel başkanlığa dönmesinin ardından partide yeni adımlar bekleniyor. CHP'den 111 milletvekili ortak bildiri yayımladı. Olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Bildiride kurultayın 12 Temmuz pazar günü toplanması istendi. Özgür Özel'in de delegelerden yeterli imzayı topladığı belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin salı günü programında CHP grup toplantısına yer verilmemesi dikkat çekti. Özgür Özel toplantının usule uygun yapılacağını belirtti. Tüm milletvekillerine çağrı gönderdi. Toplantının saat 12.30'da yapılması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturmada mali inceleme başlattı. Savcılık kurultayda oy kullanan delegeler ve birinci derece yakınları hakkında MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve diğer kayıtların incelenmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada CHP içindeki tartışmaların kendilerini ilgilendirmediğini söyledi. Erdoğan, hükümet ve ittifak olarak tarihi bir dönemde sorumluluk üstlendiklerini belirtti. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Böylece kesintisiz büyüme 23. çeyreğe taşındı. TÜİK verilerine göre milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 639 milyar dolara yükseldi. İstanbul'da Amerikalı yayıncı Augner'i taksimetre açmadan oteline götürdüğü belirlenen taksi sürücüsüne ceza kesildi. Bir etkinlik sonrası taksiye binen yayıncı yolculuğunu canlı yayınladı. İndikten sonra kartından fazla ücret çekildiğini fark etti. Paylaşımın ardından inceleme başlatıldı. Türk Amirliği futbol takımı 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi. Kadıköy'de oynanan maçta goller Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Türk Milli Takımı ikinci hazırlık maçında 7 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Venezuela ile karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz'de hava bulutlu, sıcaklık 16 derece. Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca Koblenz'de 14 ile 20, Neuwied ve Bendorf'ta 14 ile 20 derece arası bekleniyor. Güneşin etkisi gün içinde hissedilecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yukabinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Rabia Tunç Bilek yarı çıplak Metropol FM'deydi bütün dinleyenlerimize günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Hayırlı sabahlar, merhabalar. Burası Metropol FM. Sabahların en şekeri tek şekeri çay şekeri programımızın ikinci saati.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Güzel bir sabah diliyoruz herkese, merhabalar. Hast du gut geschlafen?
1: Also sehr gut.
0: Ja, zu gut, glaube ich, war
1: ja,
0: heute.
1: Ja, ein bisschen verschlafen.
0: Ne yaptın, saatini mi kurmayı unuttun?
1: Yok, çocuğun saatini kurdum da kendi saatimi kurmayı unutmuşum.
0: Ha?
1: Vallahi çocuk, Arel'in saatini kurmuşum.
0: O. Arel'e söyle, bir dahakine o senin saatini kursun. Herkese güzel bir sabah diliyoruz Metropol FM'de. Saat 10'a kadar beraberiz. Maça baktın mı akşam?
1: Evet, baktım. Güzel bir maç oldu. Keyifli bir maç oldu.
0: İyi oynadılar ya, 4-0.
1: Afiyet olsun.
0: Bayağı baskılı oynadılar.
1: İnşallah böyle devam eder.
0: Yani. İnşallah. Ve bugün de yolcu milli takım. Amerika'ya uçuyorlar bugün. Türkiye'den Amerika'ya uçacaklar.
1: Venezuela'yla bir hazırlık maçı olacak Türkiye'nin.
0: Evet ama daha var ona. O ne zaman? Dur bakalım bir.
1: Başlamadan önce.
0: Ayın 7'sinde dur bakayım bir. Am Sonntag spielen sie in Amerika gegen Venezuela. Ama bugün uçakla Amerika'ya uçacak milli takım. Alman milli takımı da

0: 9. Oh, ne güzel saatte. Biz sabah saat 6'da uyanalım. Onlar akşam saat uykularını almışlar. Akşam saat 19'da ne güzel
1: televizyon karşısında. Yemeğini de yemişler. Tamam mı? Karınları da tok.
0: Böyle pazar günleri, bak pazar günleri futbol severler hep böyle, bugün maç var mıydı lan, bu akşam hangi maçı izleyeyim? Pazar akşamı 14 Haziran Almanya Curaçao maçı. Gollü bir maç olur diye düşünüyorum. Evet. Bize ulaşabilirsiniz.
1: 030 217 970 71.
0: Günaydın.
1: Günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Zeynep Bastık ve Misafir. Misafir şarkısıyla bulunduğunuz yerlere misafir oluyoruz efendim. Bizi dinlemeye devam edin. Ben Serdar.
1: Ben Nici Hakan.
0: Seninle geriye bıraktığımız günlerde şeyden bahsettik. Özellikle gençler arasında sigara tüketimi ya da işte bu elektronik sigara tüketimi bayağı artmış. Hı-hı. Ve bunu engellemek için neler yapılabilir diye şu an siyasetçiler konuşuyor. İşte özellikle bu e-şişalar falan, bunlar biraz daha pahalansın. Sigara daha da pahalansın. Ya da sigara içilen alanlar daha da kısıtlansın diye öneriler vardı. Ve Baden-Württemberg dün itibariyle bu sigara yasağını genişletti kıymetli dinleyenler. Bu daha önceleri alınan bir karardı ama dün itibariyle yürürlükte. Buna göre nerelerde, hangi açık alanlarda sigara içilmesi yasak?
1: Çocuk oyun alanları olsun, otobüs ve tramvay durakları, sonra açık yüzme havuzları var, hayvanat bahçeleri, bir de eğlence parkları.
0: Evet, çocuk oyun parkları özellikle açık hava olmasına rağmen burada bazı kişiler çocukların önünde sigara içiyor, inanılır gibi değil ya. Duraklarda Spansın falan da değil mi? Duraklarda falan da yasak. Bu hayvanat bahçesi, eğlence parkı dedin ya, buralarda ya da havuzlar, açık havuzlar, isterse oranın işletmecisi oraya özel bir sigara içme alanı yapabilecek. Ama genel olarak yasak.
1: Şimdi
0: bir,
1: buna çok özür dilerim. Buna elektronik sigara da eklendi artık bu yasaklara.
0: Evet, sadece normal o tütünlü ürünler değil. Senin dediğin gibi o tren dumanı gibi duman atan o elektrikli sigaralar.
1: Buhar atan.
0: Aynen, onlar da yasaklandı bu alanlarda. Eyaletten eyalete fark oluyor. Tabii bu yasağa uymayanlara da para cezaları. Bin euroya kadar. Bir de gastronomi sektöründe de restoranlarda veya şişe barlarda da bu sigara yasağı geçerli. Eğer özel bir bölümü varsa o işletmenin, restoranın, lokantanın, orada sigara içilmesine işletme sahibi izin veriyor ama 18 yaşından küçüklerin oraya girmesi yasak kıymetli Metropol FM dinleyenleri.
1: Veyahut da yemek de sunuyorsan, yemek de satıyorsun, orada da sigara ve nargile olsun veyahut da elektronik sigara içmek yasak.
0: Kesinlikle. Hayırlı uğurlu olsun. Önemli bir yasak. Yerinde bir yasak bana soracak olursam. Değil mi?
1: Auf jeden Fall.
0: Özellikle çocuklara ve gençlere kötü örnek olmamak gerekir.

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Artık sevmeyeceğim. Dinleyicimize hadi birazcık beyin çimnastiği yapalım mı?
2: Hadi bakalım.
1: Artık sevmeyeceğim şarkısından sonra artık sen ne yapmayacaksın canım dinleyicim? Oh. 0-32-117-970-71. Bir de radar ihbarı var, ona bakalım.
2: Evet, auf der Lagerhausstraße von Ludwigshafen entfernt auf dem Weg nach Rheingönheim befindet sich ein Radar. 50 kilometrelik bir güzergah burası arkadaşlar. Fazlası ceza.
1: Dikkat, dikkat, dikkat. Devam edelim. Radyolarımız Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Devam ediyoruz. Günaydın.
3: Günaydınlar.
2: Artık ne yapmayacaksın diye sorduk dinleyicimiz. Artık ne yapmayacaksın Hakan? Artık sevmeyeceğim parçasını dinledikten
3: vallahi
2: sonra.
3: Vallahi söyleyecektim. Artık sevmeyeceğim.
2: Artık sevmeyeceksin. Evet. Vallahi.
3: Vallahi billahi.
2: Niye?
3: Yoruyor adamı.
2: Değil mi? Sevilmek daha güzel bir şey aslında değil mi?
3: Evet, onlar sevsinler.
2: Sen hiçbir şey yapmayacaksın, onlar seni sevsinler. Evet, artık sen ne yapmayacaksın diye sorduk dinleyicimize. Ömer Bey diyor ki artık diyor mesaj yazmayacağım, okumuyorsun. Ömer Bey, günde 4 defa mesajını okuyoruz, yapmayın lütfen. Yani günde 4 defa olmasa da haftada 1-2 defa okuyorum yani, ben hatırlıyorum. Bayağı bir fark oldu, günde 4 defa ile haftada 1-2 defa değil mi?
3: Değil mi abi?
2: Birden bir düştük yani. Kolay gelsin demiş bazı dinleyicimiz. Kolay gelsin, bazen böyle değişik şarkılar da gönderirseniz mutlu oluruz demiş. Bazı şarkılar çok sık geliyor diyor. Ya onlar tabii böyle çok sevilen, çok gündemde olan şarkıları biz biraz daha sık gönderiyoruz. Doğru mu? Bilmiyorum. Doğru mu abi? Ferhat yazmış. O kadar çok kazık yedim ki diyor. Bir daha kazık yemeyeceğim diyor. Niyetliyim buna diyor. Ben de Türkiye'ye girerken özellikle artık diyorum Türkiye'de kazık yemeyeceğim. Bir bakmışım aa yemişim bile. Haberim olmamış.
3: Bilmeden yemek çok daha kötü biliyor musun aslında? Sonradan fark etmiyor. Çok daha kötü.
2: Abi nasıl yaptılar hiç fark etmedik.
3: Anlamadım bile.
2: Ne kadar profesyoneller ya. Ruhum duymadan tık. Vallahi. Artık eşek gibi çalışmayacağım. Her yükün altına girmeyeceğim. Günaydın.
3: Günaydınlar. Good morning.

0: Ay inanmıyorum. Artık ne yapmayacaksınız diye sorduk dinleyenlerimize. Artık inanmayacağım diyenlere göndermiş olalım bu parçayı. 0-30-217-970-71. Turgut, artık bedava anılarımı anlatmayacağım.
1: Ne anılar var abi öyle? Para karşılığı mı anlatıyorsun, ne yapıyorsun? Nasıl anılar acaba?
2: Fanteziler herhalde.
0: Artık şeker veya tatlı yemeyeceğim. Selim Beşerli. O nasıl şirin? Hasırı sağ ol. Bay miye saçlı mı?
2: Ya ama o zaman ne yapıyorum biliyor musun? Direkt şeye gidiyorum, mutfağa gidiyorum, su içiyorum. Yani biz sum ende her şey geçiyor o zaman biliyor musun Serdar?
0: Bak onu gerçekten tavsiye ediyorlar. Okumuştum ben onu. Bay miye esas übel. Sabahları böyle uyandığımda sağda solda ne bileyim böyle şeker, çikolata, kağıdı gördüğüm zaman eyvah diyorum, ben ne yaptım? Bay miye bir bakayım arkadaşlar. Kalsın. Das sollte man wirklich nicht machen. Artık küfür etmeyeceğim demiş dinleyicimiz.
2: Ya.
0: Aysel, eşimin önüne yemek yapmayacağım. Bankadaki parasını hırsızlara çaldırdı diyor.
2: Oo.
0: Hırsız vurmuş, bir de sen vurma adamı Aysel. Başka. Artık her şeye kafa takmayacağım. Ludwig Safin'den Sultan. Artık hiç kimseye Tayfun, artık hiç kimseye bir ihtiyacınız var mı diye sormayacağım. Zaten sadece ihtiyacı olunca beni arıyorlar diyor. O zaman onlara aramazsan arama. Bölge Strasse, Richtung York Strasse, Blitz'e varmış 30'luk bölge. Bir dinleyicimiz diyor ki, bu sigara yasağından bahsettik ya. Bir tane kafe vardı benim gittiğim, dışarıya adam girişe 18 yaşından küçükler giremez diye yazmış. İçeride de duvara diyor 18 yaşından küçükler sigara içemez diye yazmış. Diyor ki ulan gerizekalı diyor. Zaten 18 yaşından küçükler içeri giremiyor. Nasıl içeri girip de sigara içsinler, onu niye yazıyorsun diyor. Harbiden de bu abi bayağı bir ayıp etmiş ya. Olur mu hiç böyle bir şey
2: ya? Ya çok ayıp etmiş.
0: Hem girişe yazmışsın, hem içeriye yazmışsın.
2: Gazete ilan vermişsin.
0: Evet abi, yani sendeki can sıkıntısı keşke bizde olsa abi. Başka 0-30-217-970-71. Bedavaya artık kimseye araba vermeyeceğim.

0: Gökhan Özen, aramazsan arama. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar.
0: Saatler 7.53. Almanya'da yardım alanlar sıralanmış. En çok kimler yardım alıyor acaba? Böyle enteresan bir araştırma.
1: Evet, ve bunların daha doğrusu 5.2 milyon kişi bölge geldi alıyor Serdar.
0: Almanya'da 5.2 milyon.
1: 5 milyon 200.000 Leute.
0: Ve Almanya'da 82 milyon, 83 milyon insan var. Onu ne yapıyor? 16'da biri yapıyor.
1: Gibi.
0: Evet.
1: Bunların yaklaşık 2,8 milyonu Alman vatandaşıymış. 2,4 milyonu da yabancı uyruklu.
0: Nasıl? Bir daha söyle.
1: 2.8.
0: Toplamda ne kadar? 5,5 milyon.
1: Evet. Yok, 5.2.
0: 5.2 milyon, evet.
1: Bunun 2.8 milyon Alman vatandaşı, 2 milyon 400 bini de yabancı uyruklu oluyor.
0: Ya siz über, ne diyorlar? Überproportional. Değil mi?
1: Aynen. Afiyet.
0: Hani nüfusa göre Almanya'da hani yabancı uyruklu insanların neredeyse yarı yarıya.
1: Çok.
0: Ama yabancı uyruklu insanların nüfusu yarı yarıya değil. Yani ileride belki olur ama.
1: Şimdi şöyle bir olay var. Burada diyor aşağı yukarı 300 bin Alman daha fazla şey alıyormuş, yardım alıyormuş. Ama bu 300 bin Alman acaba...
0: Aralarında değil mi?
1: Türk olup da Alman vatandaş olanlar veyahut yabancı olup da Alman vatandaş olanlar mı?
0: AfD mi yaptırmış abi bu araştırmayı? En çok kimler yardım alıyormuş? Hangi uyruklu insanlar?
1: Ukrayna. Yaklaşık 660 bin kişi.
0: Wow.
1: Sonra Suriye geliyor, 444 bin kişi.
0: Yani 1 milyon 100 bini Ukraynalı ve Suriyeli.
1: Evet.
0: Sonradan gelenler.
1: Ondan sonra 200 binle Afganistan var.
0: Hı-hı.
1: Türkiye, yani daha doğrusu Türk vatandaşı olanların rakamı ise 186 bin kişiymiş.
0: 186
1: bin kişi.
0: Hı-hı. Almanya'da 3 milyon Türk olduğunu düşünsek ya da 2,5 milyon Türk vatandaşı olduğunu düşünsek.
1: Ist ja gar nicht.
0: Ja. Niye biz bu kadar gerideyiz ya?
1: Bunu da mı kaptırdık?
0: Ah, Ukraynalılar da... Läuft.
1: Fazlasıyla entegre olmuşlar.
0: Tarkan, Metropol FM'de günaydın.
1: Günaydın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Die Europäische Union macht den Weg für Rückkehrzentren in Drittstaaten und die Verschärfung weiterer Asylregeln frei, um mehr Abschiebungen zu ermöglichen. Am Abend einigten sich darauf Vertreter des Europaparlaments und der Regierungen der Mitgliedsländer.
2: Return Hubs heißen diese Abschiebezentren außerhalb der EU und in die sollen abgelehnte Asylbewerber geschickt werden, die nicht in ihre Herkunftsländer gebracht werden können. Aber dafür muss man natürlich solche Drittstaaten finden. Auch Deutschland ist da noch auf der Suche. Ein weiterer Punkt: wer seine Abschiebung zukünftig behindert, der muss mit Leistungskürzungen rechnen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren diese harte Migrationspolitik scharf. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Fernzüge der Deutschen Bahn sind weiterhin unpünktlich unterwegs. Nach Konzernangaben erreichten rund 61% der ICE- und Intercity-Züge ihr Ziel pünktlich. Damit lag die Quote zwar unter den Werten von März und April, blieb aber über der Marke von 60%. Die Bahn hält für das gesamte Jahr 2026 an ihrem Ziel von mehr als 60% Pünktlichkeit im Fernverkehr fest. Immer mehr Menschen in Deutschland geraten finanziell unter Druck. Laut dem neuen Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands leben inzwischen mehr als 13 Millionen Menschen in Armut. So viele wie noch nie seit Beginn der Erhebung. Besonders oft fehlt das Geld für Strom, Heizung oder größere Anschaffungen. Besonders betroffen sind ältere Menschen. Heute beginnt für die deutsche Fußballnationalmannschaft die WM-Mission. Am Nachmittag geht es von Frankfurt am Main aus in die USA. Zunächst nach Chicago. Dort trifft das deutsche Team am Samstag im letzten Testspiel vor dem WM-Start auf den Gastgeber USA. Kollege Thomas Bremser, wie optimistisch reist das deutsche Team denn jetzt in die USA? Wie groß ist die Vorfreude und Euphorie?
3: Ja, ich glaube, die können es kaum erwarten, dass die WM-Mission endlich startet. Dennis Undaff ist schon im WM-Fieber.
4: Es wird immer größer und sobald wir, glaube ich, in Amerika sind, ist es riesig und dann geht's weiter.
3: Das Selbstvertrauen ist groß nach 8 Siegen in Folge. Die Fans geben dem Team nur das Beste mit auf den Weg.
5: Ich wünsche der Mannschaft Entspannung auf dem Weg und dass sie entspannt, entsprechend und erholt ankommen.
6: Ich wünsche der Mannschaft ganz viel Glück und dass sie wissen, dass, glaube ich, die ganze Nation hinter ihnen steht und wir uns auf einen Fußballsommer freuen.
3: Und der darf gerne bis zum 19. Juli andauern.
1: Vielen Dank, Thomas Bremser. Das DFB-Team fliegt gegen 2:30 am Nachmittag los ab Frankfurt nach Chicago.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
7: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. CHP Güçlü merhaba.
8: Merhaba Taner.
7: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik bir hafta. CHP'den 111 milletvekili ortak bildiri yayımladı. Olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Bu gelişmeyi alalım.
8: Evet, aynı zamanda CHP'de genel başkanlık seçiminin de yapılacağı kurultay için gerekli imza sayısına da ilk günden ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı. Delegeler tarafından toplamda İmza sayısı 600'ü aştı. Yine senin ifade ettiğin gibi CHP'li milletvekillerinden toplam 111 milletvekilinden kurultay çağrısı geldi. Ve kurultay çağrısına ilişkin bir tarih de var aynı zamanda. Temmuz ayının hemen başında yapılmasını istiyorlar yeni kurultayın.
7: Şimdi bugünkü CHP grup toplantısında durum karışık, yapılıp yapılmaması tartışma konusu. Nasıl şu anda durum?
8: Evet, aslında senin de söylediğin gibi dün böyle bir karışıklık vardı. CHP grup toplantısı yapılabilecek miydi? Buna ilişkin Özgür Özel yapılacağını söylemişti. CHP grup başkanı olarak bu sıfatla yapabileceğini söylemişti. Yine meclisten bir açıklama gelmişti. Evet, yönetmelik olarak bu yapılabilir deniliyordu. Daha sonrasında bu grup toplantısı başvurusu yapıldı ve CHP'nin grup toplantısı meclis takvimine de işlendi. Şu an için yapılacak gibi görünüyor.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kabine toplantısı bir açıklama yaptı. CHP içindeki tartışmaları kendilerini ilgilendirmediğini söyledi. Bu açıklamaya bakalım.
8: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu mücadelenin hiçbir yerinde yokuz ve olmayacağız diye bir açıklama yaptı dün kabine toplantısının ardından. Hemen ardından da şöyle bir mesajı vardı: sokakların da karıştırılmasına izin vermeyiz dedi.
7: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüme gösterdi. Bununla ilgili haberler var. Senden ayrıntılarını alalım.
8: Evet, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Sanayide yaklaşık %1 oranında bir daralma yaşandığı bilgisi de var aynı zamanda bu veriler içerisinde. Tabii %2,7'lik bir büyüme öngörülüyordu. Aslında beklenti buydu. %2,5 olarak açıklandığı için beklentilerin altında bir büyüme oldu. olduğu ifade edildi.
7: Güçlü, maalesef istenmeyen bir durum var. İstanbul'da Amerikalı yayıncı Augner'i taksimetre açmadan oteline götürdüğü belirlenen bir taksi sürücüsüne cezalar geldi. Sosyal medyada çok konuşuluyor. Bu gelişmeye bakalım.
8: Evet Tanaş, rapçi Travis Scott'ın konseri için İstanbul'a gelen bir Twitch yayıncısıydı. Taksici tarafından dolandırıldığını ispat etti. Çünkü kamerayla kayıtlarını yapmıştı aynı zamanda. 50 euroluk bir talep vardı taksiciden. Aslında gideceği yerin fiyatının sadece 300 lira olduğu ifade edilmişti. Ardından taksiciye senin de ifade ettiğin gibi toplamda 95.500 liralık bir para cezası uygulandı.
7: Türk Milli Futbol Takımı ise 2026 Dünya Kupası hazırlığı kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı rahat yendi. Bu maçı alalım.
8: Evet, rahat yendi. Senin de söylediğin gibi genel itibariyle bir üstün oyun sergiledi Amirli futbol takımı. Bu nedenle de umut vermiş oldu. İkinci dakikada Orkun Kökçü ilk golü kaydettikten sonra Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 4-0 galip geldi Amirli futbol takımı.
7: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM hava durumu.
9: Koblenz'de hava bulutlu, sıcaklık 16 derece. Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca Koblenz'de 14 ile 20, Neuwied ve Bendorf'ta 14 ile 20 derece arası bekleniyor. Güneşin etkisi gün içinde hissedilecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Günaydın. Merhabalar.
3: Günaydınlar.
2: Artık ne yapmayacaksın diye sorduk dinleyenlerimize. Sen ne demiştin artık?
3: Sevmeyeceğim.
2: Evet, aynen şarkıda söylediği gibi.
3: Bu sesi, yani insan, bu sesi, hani sen, kim sever beni?
2: Sen sev insan, yok sen sevme, insanlar seni sevsin, en güzel. Ali Ceylan, artık ustalara inanmayacağım diyor. Denetim sırasında eksikleri halledeceklerini söylüyorlar. Bir sene sonra tekrar baktığımda halen aynı kusurlar. Kötü olmadığına dua et sen.
3: Evet. Başına geldi mi senin hiç öyle?
2: Çok. Ustalarla yaşanıyor abi o ya. Bir de işten anlamıyorsan, anlamadığın bir işi birisine yaptırmaya kalkıyorsan var ya. Yani onlar seni harbiden artık sevmeyeceğim diyorsun ya, onlar seni çok seviyor. Frankfurt'tan Burak, senin başına geldi mi diye soracağım birazdan. Frankfurt'tan Burak, borç, artık borç almayı bıraktım. Zaten geri vermiyorlar diyor. Gökhan Sezgin, artık bedavaya kimseye araba vermem. Artık ne yapmayacaksınız kıymetli dinleyenler?

0: Ne kadar çok alakasız mesaj gelmiş.
1: Aralarından seçmeye çalışıyorum şu anda.
2: Sen seçildin, ben bazı okuyorum onları.
1: Sen, ben seçerken okumuyorum da sen seçerken hepsini okuyor musun?
2: Yok, seçerken ben dün başıma geldi. Hakan niye Almanca konuşuyorsun yazmış birisi.
0: Bir daha ucuza, artık bir daha ucuza iş yapmayacağım. Artık akıllı olmayacağım. Akıllı olup milletin kahrını çekeceğine, deli olup millet senin kahrını çeksin. Vay, orijinal bir laf olmuş.
2: Yok, hiç duymadık.
0: Nereden buldunuz bunu? Havalara bakalım mı?
2: Bakalım, hadi bakalım.
0: Hadi bakalım. Yanlış olmasın ama.
2: Yok, hadi yanlış bakalım. Olmayacak. Şimdi Serdar, bu çok önemli. He. Almanya'da Temmuz ayında uzun zaman sonra en sıcak dönemini yaşayacak.
0: Temmuz sıcak geçecek.
2: Evet, bayağı bir sıcak geçecek. Onsva. Hava sıcaklıkları 38 dereceye kadar çıkabilecek.
0: Wow.
2: Bu da sehr gefährlich für Deutschland. Almanya'nın 38'i de yani weißt du ungefähr wie das sein wird.
0: Sıcak olunca fena oluyor ya Almanya'da.
2: Ya Almanya'da fena oluyor, evet. Ya yani das wird ja wie gesagt 38 Grad sein. Onun için şimdiden önlemlerinizi alın arkadaşlar. Ne yapmak istediğinizi ona göre.
0: Şimdiden 38 derecenin önlemi nasıl olabilir? Mesela ne diyorlar, o pervane mervane. Böyle sıcak olursa, birden sıcak olursa bulamıyorsun hiçbir yerde.
2: Değil mi?
0: Ya.
2: Şimdiden stoklayın, satarsınız ondan sonra.
0: Geçen yıl Seda ile yayın yapıyorduk, kulakları çınlasın. Aynen böyle bir haber yapmıştık. Elimizde patladı pervaneler abi.
2: Ciddi misin?
0: Abi, o da dedi, çok sıcak bir hava olacak falan filan. Abi tam tersi ya, üşüdük hani. Aralık'ta o kadar üşümezsin. Hadi bakalım. Temmuz'da konuşuruz tekrar Hakan. Hani sıcak olacaktı lan, bu muydu?
2: Yapma Hakan.
0: Doğru olsun Hakan, yanlış olmasın.

0: Tuğba Yurt sakin ol. Günaydın, 8.25 saatlerimiz.
1: Günaydınlar.
2: Morgan.
0: Evet, 0-32-117-970-71 0-32-117-970-71 Bölkestraße in Richtung Yorkstraße. Yolda radar bulunuyor. Bir tane de Lagerhausstraße de vardı galiba. Ludwigshafen'e ona bakar mısın tekrar bir?
2: Hemen bakıyorum Serdar arkadaşım. Und zwar auf der Lagerhausstraße von Ludwigshafen entfernt auf dem Weg nach Rheingönheim befindet sich ein Radar. 50'lik bir güzergah burası arkadaşlar. Burada dikkatli olalım.
0: Tamam. Meral yazmış. Hakan diyorsa kesinlikle sıcak olmaz diyorum. Artık ne yapmayacaksınız diye sorduk. Ali Aliyev yazmış. Artık alkol kullanmayacağım. Ayık kafayla diyorsun değil mi bunu şu an? Artık Metropol FM'siz bir gün geçirmeyeceğim. Darmstadt'tan Aysel. Artık kimseye yardım etmeyeceğim. Frankfurt'tan Salih. Artık kredi çekmeyeceğim. Ödemesi zor oluyor diyor. Artık çakmağımı kimseye vermeyeceğim. Var mı öyle huyların mesela? Bir şeyleri yürütme huyun var mı?
2: Benim yok ama benim bir arkadaşım vardı. Alman bir arkadaşım. Arabasını satın almıştım ve arabasının koltuğunu aldığında Serdar yalan değil. Belki 100-150 tane o şey çakmaklar var ya, hastalık adamda. Alıyor ve cebine atıyor, tamam mı? Ondan sonra onu da arabaya bırakıyor. Her gittiği yerde bir çakmak alıyor.
0: Bende de vardı o önceden.
2: Ciddi misin?
0: Arabayı da yürütmemiştin inşallah. Murat Boz adını bilen yazsın. Günaydın.
2: Günaydın.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, eyaletin Speyer bölgesinde 14 yaşındaki bir genç saatte 70 km hıza ulaşabilen ve trafiğe uygun olmayan bir e-scooter'la kaza yaparak ağır yaralandı. Gence müdahale için çağrılan kurtarma helikopteri ise iniş sırasında bir binaya temas ederken savrulan reklam tabelası park halindeki bir otomobile çarparak araçta ciddi hasara yol açtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Rheinland-Pfalz Eyalet Meclisi'nde bugün 14 komisyonun başkanları seçiliyor. Sosyal Demokrat Parti, CDU ve Yeşiller AfD'nin adaylarına oy vermeyeceklerini açıklarken bu sayede AfD'nin herhangi bir komisyon başkanlığı elde etmesi beklenmiyor. Ağvayla bölgesinde ölü bulunan 29 yaşındaki kadınla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılık kadının bedeninde bıçak ve kesici alet yaraları bulunduğunu açıkladı. Ayrı yaşadığı 43 yaşındaki eşi tutuklanırken kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda netleşeceği bildirildi. Avrupa Birliği iltica politikalarını daha da sertleştirmeye hazırlanıyor. Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler başvurusu reddedilen kişilerin 3. ülkelerde kurulacak sınır dışı merkezlerine gönderilmesini öngören düzenlemede uzlaştı. İnsan hakları kuruluşları ise düzenlemeye tepki gösteriyor. Almanya'ya göçte geçen yıl belirgin düşüş yaşandı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre ülkeye gelenlerin sayısı 2024'e kıyasla %13 azaldı. Net göç ise 235 bin kişiyle bir önceki yıla göre %45 geriledi. Düşüşte Afganistan, Suriye ve Ukrayna'dan gelen başvuruların azalması etkili oldu. Almanya'da yoksulluk oranı rekor seviyeye ulaştı. Paritätischer Gesamtverband'ın raporuna göre geçen yıl 13 milyondan fazla kişi yoksulluk sınırının altında yaşadı. Bu oran nüfusun %16'sına denk geliyor. En fazla etkilenen gruplar arasında yalnız yaşayan kişiler bulunuyor. Kuruluş hükümete sosyal yardımları artırma ve yoksullukla daha etkin mücadele etme çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın önümüzdeki hafta sağlanabileceğini açıkladı. Trump, ateşkesin uzatılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının hedeflendiğini ifade ederken, İran ise ABD ile görüşmeleri geçici olarak durdurduğunu ve müzakerelerin yeniden başlaması için İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki operasyonlarını sonlandırması gerektiğini açıkladı. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Derya Ulu ve Erse Üner kesin bilgi. Günaydın, merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Dünya Futbol Şampiyonası yaklaşıyor ve Dünya Futbol Şampiyonası öncesi Türkiye Milli Takımı'nın futbol takımının dün akşam bir hazırlık maçı vardı. Güzel bir maç oldu ya. Hmm. İyi oynadı Türkiye. 4-0 kazandılar. En çok kimi beğendin?
1: Yani her zamanki gibi Arda'yı beğendik. Şeyi de iyiydi
0: Arda
1: ama.
0: Arda oynadı mı?
1: Oynadı tabii.
0: Baştan sona kadar oynadı mı?
1: Yani şey verdi ya, bir topuk pası verdi ya.
0: Baştan sona oynadı mı? Sonradan mı oyuna girdi?
1: Bilmiyorum, ben açtığımda oynuyordu.
0: Dur öyle sorayım, yanlış soruyorum. Sen hangi açtığında kaçtı maç?
1: Açtığında 3-0'dı evet. Yok 2-0'dı. 2-0'dı. Evet.
0: Ben ilk yarıya baktım, ikinci yarıya böyle çocuklarla uğraşırken böyle bir bakıyordum bir bakamıyordum. Ben Can Uzun'u çok beğendim.
1: Evet, onu söyleyecektim.
0: Frankfurtlu arkadaşımız, kardeşimiz. Kim attı golleri? Orkun Kökçü hemen maçın başında.
1: Can Uzun attı. Ondan sonra Barış Alper attı. Bir de...
0: Deniz Gül.
1: Evet. Üçüncü golü Deniz... Onu tanımıyor. Deniz nereden geliyor?
0: Deniz nereden geliyor? Almanya'da oynuyor diye hatırlıyorum. Bir kontrol edelim hemen.
1: Denizli'den geliyormuş.
0: Bakalım bir şeyde. İsveç'ten geliyor.
1: Oh.
0: Ya on der Spiel bei Porto. Spiel bei Porto. İsveç doğumlu. 4-0 kazandı ve bugün Türkiye milli takımı Amerika'ya uçuyor. Alman milli takımı da bugün uçuyor.
1: Beraber uçacak. Bakalım ilk kim varacak.
0: Peşlerinde bir su döken var mı acaba? Evet. Ve Dünya Futbol Şampiyonası için de yeni kurallar var.
1: Evet, onlardan en önemlisi hangisi biliyor musun? Futbolcular birbirleriyle maç esnasında mesela kavga ettikleri zaman formayı ağzını formayla kapatıp birbirlerine saydırıyorlar, tamam mı?
0: Saydırıyorlar derken?
1: Yani kötü kelimeler
0: bir,
1: kullanıyorlar.
0: Kötü
1: kelimeler kullanıyorlar.
0: Bir sen şusun, iki sen busun, üç busun.
1: Şimdi o hareketi yaptığı zaman bundan sonra direkt kırmızı kart görüyorlar.
0: Niye ama niye mesela formasıyla kapatıyor ki ağzını?
1: Yani şey, en son Vinicius'un, Real Madrid'de oynayan Vinicius'un o mücadelede Vinicius karşı takımdaki futbolcunun formayla ağzını kapatıp ona ırkçı söylemlerde bulunduğunu söylemişti.
0: Ha, dudak okunmasın diye.
1: Aynen o şekilde.
0: Elinle ağzını
1: kapat. Ve şeyle hiç fark etmiyor. İster formayla ister elinle kapattığın zaman
0: görünmesin diye.
1: Aynen o şekilde böyle birbirinizle konuştuğunuz zaman direkt kırmızı kart. Ondan sonra
0: küfür etme.
1: Aynen.
0: Eğer
1: öyle.
0: Formayla ağzını futbolcu kapatıyorsa
1: kendi aranda konuşabilirsin futbolcunla, kendi takımla, ama karşı takımda konuşamazsın.
0: Okey. O direkt kırmızı kart.
1: Aynen. Bir de şey var. Kaleciler artık topu tuttuktan sonra 5 saniye içerisinde topu oyuna sokmadıkları takdirde karşı takım korner kazanıyor. Bu da çok ilginç değil mi? Ne oldu? Türkiye maçında da oldu. İlk defa gördük ya.
0: Topu hemen oyuna sokmadı. 5 saniyede bunu yapmıyorsan rakip takım korner kazanıyor.
1: Aynen,
0: çok iyi bir kural bence.
1: Bence de. Bir de oyuncu değişikliklerinde çıkan futbolcu 10 saniye içinde sahayı terk etmek zorunda. Çıkmadığı zaman sonradan oyuna girecek olan oyuncu 1 dakika oyun dışında kalması gerekiyor.
0: O da güzelmiş. O da
1: sakatlıkta da aynı şey söz konusu. Sakat olan futbolcu dışarı çıktığı zaman hemen oyuna giremeyecek. En az 1 dakika dışarıda kalacak.
0: Çok iyi. Bu kurallar Dünya Futbol Şampiyonası'nda.
1: Bir de.
0: Onu sonra söyleyelim.
1: Allah, bir tane daha var.
0: Allah, bir de Allah'ını seviyorum.
1: Bir de şey var, daha doğrusu şu offside kuralı da şey olursa, yeni offside kuralı girerse o zaman çok gollü mücadeleler göreceğiz.
0: O yeni offside kuralı, düşünülen offside kuralı, evet. Ondan bahsedelim biraz sonra. Milli takım Amerika yolunda. Carlos.
2: Buyur abi.
0: Milli futbolcularımızın ardından su döker misin lütfen?
2: Hemen abi.
0: Kova kova.
2: Tamamdır abi.
0: Ağzı kapalı şekilde küfür eden futbolculara da artık kırmızı kart. Ağzını kapatmasınlar, şöyle yapsınlar bak.
3: Ben sana anını

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Bilal Ancı, Nigar Muharrem ve radyolarımızda güç bela parçası. Güzel bir sabah diliyoruz. Herkese merhabalar, günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Radar ihbarımız vardı. Bölkestraße in Richtung Yorkstraße. Hier wird geblitzt. Bir tane de Ludwigshafen de vardı. Onu alabilir miyiz?
1: Hemen alalım. Auf der Lagerhausstraße von Ludwigshafen entfernt auf dem Weg nach Rheingönheim.
0: 50'lik
1: orada
0: bölge.
1: Orada radar var. 50'lik bir bölge dediğin gibi.
0: Burada dikkat. Artık ne yapmayacaksınız diye sorduk kıymetli dinleyenlerimize. Artık, 0-30.
1: Evet, 217-970-71 artık sevmeyeceğim.
0: Diğer bir dinleyicimiz yazmış, artık hızlı gitmeyeceğim, çok pahalı oluyor diyor. Yasemin yavaş. Berlin'den Nil, Türkiye'ye gideceğim zaman artık kimseye bir şey ister misiniz diye sormayacağım. Arkadaş, soruyorsun, herkes bir şey istiyor diyor. Nezaketen soruyorsun. Bir isteğiniz var mı? Almanya'ya size bir şey getireyim mi? Şunu getir, şu ayakkabıyı getir, şu saati getir. Ben sana parasını veririm. Vermiyorlar. Hani ben diyorum ki sadece bize mi denk geliyor ama bütün dinleyicilerimiz bundan müzdarip. Başka? Bremen'den yazmış dinleyicimiz. Rasul. Mesajımı okumazsan artık seni dinlemeyeceğim. Okuduk. Denizgül. Porto'da, Portekiz'de oynuyor yahu demiş dinleyicimiz. Biz ne dedik?
1: Porto'da oynuyor dedi.
0: Porto dedik değil mi?
1: Evet, Porto'da Portekiz'in
0: İsveç
1: takımı.
0: Doğumlu. İsveç'ten İsveç geliyor, doğumlu. Porto'da oynuyor. Yani Porto'da Portekiz'in takımı. Portekiz'in takımı dedik mi?
1: Yani
0: hani Porto'nun da Portekiz'in takımı olduğunu bil be birader. Ne dedik orada? Dinleyicimiz diyor ki Porto Portekiz'in takımı. Porto'da iyi bir takım ha. Orada evet. Oynuyor Deniz. Böyle... Çok önemli takımlarda oynayan futbolcu.
1: Porto'nun da böyle hiç isim yapmamış Türk futbolcuları alması çok ilginç oradan, biliyor musun? Alıp ondan sonra ne yapıyor? Satıyor böyle. Geliştiriyorlar.
0: İsveç'te doğmuş, İsveç'te büyümüş. Hani bir Avrupalı futbolcu oldu, hemen orada belli oldu. Golü evet. Attıktan sonra böyle golü attı, çok fazla sevinmedi öyle. Atarım, her zaman atarım gibi. Böyle çok iyi takımlarda oynayan futbolcularımız var.
1: Hı-hı.
0: Arda Güler.
1: Aynen öyle.
0: Nerede?
1: Real Madrid'de.
0: Kenan Yıldız.
1: Kenan Juventus'ta.
0: Evet. Hakan Çalhanoğlu.
1: Evet. Inter'de.
0: Başka Can Uzun Frankfurt.
1: Frankfurt.
0: Unuttuğumuz var. Birisi var mı? Denizgül Porto.
1: Porto var. Bir de Altay var kaleci. Manchester United'da.
0: Aynen, o da Manchester'de. Unuttuklarımız varsa yazabilirsiniz efendim. Şimdi Metropol FM'de. Pratik bilgiler köşemiz. Bugün bize hangi pratik bilgiyi vereceksin?
1: Mesela sen herhangi bir yere, bir ülkeye gidiyorsun, tamam mı? Oradan da navigasyona şey yapmak istiyorsun. Herhangi bir güzergah vermek istiyorsun ama internetin yok.
0: Oluyor bak, Türkiye'ye gittiğinde hemen internetin olmuyor. Belki uçaktan ineceksin. Araba kiraladın
1: falan filan gibiler.
0: Araba kiraladın. Hı-hı. Belki bir otele gideceksin. Otelin nerede olduğunu bilmiyorsun. İnternet yok, navigasyon yok. Evet, oluyor.
1: Evet, onu daha önceden, daha doğrusu internet olan bir yerde, herhangi bir yerde öncesinde gideceğin güzergahı navigasyona verdiğin zaman, tamam mı? Ama şey olması gerekiyor. O an içerisinde tabii ki VLAN olması gerekiyor, hat olması gerekiyor. Verdiğin zaman ondan sonra internetin olmasa bile o son vermiş olduğun güzergahı yolun sonuna kadar sana gösteriyor.
0: İnternetin yoksa bile?
1: Olmasa bile.
0: Onu ben denedim. Kesinlikle oluyor.
1: Ben de attım vallahi, kurtu desem. Doğruymuş demek.
0: Anlatırken öyle bir şüpheli bakıyorsun ki lan doğrudur inşallah. Almanya'da uçağa binerken yapsak olur mu, onu denemedim ama ben.
1: Ama internet olduğu zaman. Yani uçakta internet varsa olur tabii ki.
0: Ha, uçakta internet varsa olur, tamam. Tabii. Ama internetin kesilmeyecek. Yol şeyde. Yok, internetin kesilebilir. Yani en son bir yerde internetin olacak. Orada navigasyona giriyorsun, gideceğin güzergahı giriyorsun, gideceğin yeri giriyorsun. Ondan sonra internetin kesilse de navigasyon seni o şeye götürüyor.
1: Gene abone ol, dize aynı adresi.
0: Değiştiremiyorsun.
1: Değiştiremiyorsun, hayır.
0: Değiştirdiğin vakit hepsi kayboluyor gidiyor. Ondan sonra sor artık. Şurayı biliyor musun? Türkiye'de de kime sorsan herkes her yeri biliyor abi. Almanya'da sorsan adam bilse de bilmiyorum diyor. Türkiye'de adam bilmiyor. Kimse bilmiyor, herkes biliyorum gibi davranıyor. Ya neredeydi ya? Burada bir yerdeydi. Tamam abi, ben başkasına sor. Yok, oradan bak şuraya git. Oradan git sağa dön, oraya git 250 metre, orada başkasına sor. Teşekkür ediyoruz Hakan.
1: Rica ederim, ne demek efendim.

0: İrem Derici, kabul kabul. Dinleyenlerimizden de güzel tiyolar geldi. Bak Yusuf diyor ki, en kolayı gideceğiniz ülkenin offline haritasını indirmek diyor. Offline map indirin diyor. Sen de söylüyordun onu.
1: Hı-hı. İndiriyorsun onu öncesinde. Ondan sonra istediğin adresi de verebiliyorsun.
0: Ama o tabii ki onu evde yapabilirsin anca. Mesela yapmayı unuttun. Ondan sonra çünkü o büyük bir şeydir, büyük bir ihtimalle. Şimdi große Datei, onu indirmesi falan bilmiyorum uzun sürebilir. Deswegen sollte man das schon zu Hause machen. Başka GPS demiş diğer bir dinleyicimiz. GPS çalışan navigasyonlar var diyor. İnternete gerek kalmıyor diyor. Offline harita indirdiğin zaman Google Maps'ten o zaman da kullanabiliyorsun diyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok çok sağ olun. Haber merkezimize bağlanalım. Sonra dördüncü saatimizde buradayız. Günaydın.
1: Günaydınlar.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin David Riemer. In der Europäischen Union wird an einer Reform der Fluggastrechte gearbeitet. Aber EU-Parlament und Mitgliedstaaten streiten noch um Details, zum Beispiel bei Entschädigungen. Heute versuchen die beiden Seiten in Brüssel wieder, sich zu einigen.
4: Schon im vergangenen Sommer schlugen die EU-Regierungen vor, die Rechte von Fluggästen zu verschlechtern. Bei Verspätungen ab 4 bis 6 Stunden sollten nur noch Entschädigungen zwischen 300 und 500 Euro gezahlt werden. Die EU-Abgeordneten sind dagegen. Sie wollen die bisherigen höheren Entschädigungen ab 2 Stunden nicht antasten. Und sie fordern das Recht auf ein Handgepäckstück festzuschreiben. Entschädigungen sollen auch einfacher zu bekommen sein. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
3: Um mehr Abschiebungen zu ermöglichen, hat die Europäische Union den Weg für Rückkehrzentren in Drittstaaten und die Verschärfung weiterer Asylregeln freigemacht. Darauf verständigten sich Vertreter des Europaparlaments und der Regierungen der Mitgliedsländer. In die Rückkehrzentren außerhalb der Europäischen Union sollen abgelehnte Asylbewerber kommen, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können. Der Stellplatzinformationsdienst soll Fahrerinnen und Fahrer von Lastwagen helfen, einen Parkplatz zu finden. Enthalten sind Daten von allen gut 1800 Rastplätzen in ganz Deutschland. Bundesverkehrsminister Schnieder gibt das System in diesen Minuten auf der Rastanlage Rhinern Süd an der A2 bei Hamm in Nordrhein-Westfalen offiziell frei.
5: Wo genau ist noch ein Stellplatz frei? Lkw-Fahrer sollen nicht mehr lange suchen müssen und so auch schneller runter von Autobahnen und anderen Straßen, wo sie anderen im Weg rumfahren. Gespeist wird die Stellplatzsuchhilfe mit Daten aus dem Mautsystem, nahezu in Echtzeit. Ruhezeiten sollen so besser eingehalten werden können und am Ende alle Verkehrsteilnehmer profitieren von mehr Platz auf den Straßen und einer verbesserten Sicherheit. Aus Berlin, Jan-Henner Reitze.
3: Die deutsche Fußballnationalmannschaft bricht heute zur Weltmeisterschaft auf. Der DFB-Tross fliegt von Frankfurt nach Chicago. Dort wird Bundestrainer Nagelsmann dann die letzten Vorbereitungen für das am 11. Juni beginnende Turnier treffen. Am kommenden Samstag findet die WM-Generalprobe gegen die USA statt. Das erste Gruppenspiel gegen WM-Neuling Curaçao steigt dann am 14. Juni in Houston.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. CHP Güçlü merhaba.
7: Merhaba Taner.
6: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik bir hafta. CHP'den 111 milletvekili ortak bildiri yayımladı. Olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Bu gelişmeyi alalım.
7: Evet, aynı zamanda CHP'de genel başkanlık seçiminin de yapılacağı kurultay için gerekli imza sayısına da ilk günden ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı. Delegeler tarafından toplamda imza sayısı 600'ü aştı. Yine senin ifade ettiğin gibi CHP'li milletvekillerinden toplam 111 milletvekilinden kurultay çağrısı geldi. Ve kurultay çağrısına ilişkin bir tarih de var aynı zamanda. Temmuz ayının hemen başında yapılmasını istiyorlar yeni kurultayın.
6: Şimdi bugünkü CHP grup toplantısında durum karışık, yapılıp yapılmaması tartışma konusu. Nasıl şu anda durum?
7: Evet, aslında senin de söylediğin gibi dün böyle bir karışıklık vardı. CHP grup toplantısı yapılabilecek miydi? Buna ilişkin Özgür Özel yapılacağını söylemişti. CHP grup başkanı olarak bu sıfatla yapabileceğini söylemişti. Yine meclisten bir açıklama gelmişti. Evet, yönetmelik olarak bu yapılabilir deniliyordu. Daha sonrası da bu grup toplantısı başvurusu yapıldı ve CHP'nin grup toplantısı meclis takvimine de işlendi. Şu an için yapılacak gibi görünüyor.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kabine toplantısı bir açıklama yaptı. CHP içindeki tartışmaları kendilerini ilgilendirmediğini söyledi. Bu açıklamaya bakalım.
7: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu mücadelenin hiçbir yerinde yokuz ve olmayacağız diye bir açıklama yaptı dün kabine toplantısının ardından. Hemen ardından da şöyle bir mesajı vardı: sokakların da karıştırılmasına izin vermeyiz dedi.
6: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüme gösterdi. Bununla ilgili haberler var, senden ayrıntılarını alalım.
7: Evet, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Sanayide yaklaşık %1 oranında bir daralma yaşandığı bilgisi de var aynı zamanda bu veriler içerisinde. Tabii %2,7'lik bir büyüme öngörülüyordu. Aslında beklenti buydu. %2,5 olarak açıklandığı için beklentilerin altında bir büyüme olduğu ifade edildi.
6: Güçlü, maalesef istenmeyen bir durum var. İstanbul'da Amerikalı yayıncı Augner'i taksimetre açmadan oteline götürdüğü belirlenen bir taksi sürücüsüne cezalar geldi. Sosyal medyada çok konuşuluyor. Bu gelişmeye bakalım.
7: Evet Taner, rapçi Travis Scott'ın konseri için İstanbul'a gelen bir Twitch yayıncısıydı. Taksici tarafından dolandırıldığını ispat etti. Çünkü kamerayla kayıtlarını yapmıştı aynı zamanda. 50 euroluk bir talep vardı taksiciden. Aslında gideceği yerin fiyatın sadece 300 lira olduğu ifade edilmişti. Ardından taksiciye senin de ifade ettiğin gibi toplamda 95.500 liralık bir para cezası uygulandı.
6: Türk Han Milli Futbol takımı ise 2026 Dünya Kupası hazırlığı kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı rahat yendi. Bu maçı alalım.
7: Evet, rahat yendi. Senin de söylediğin gibi genel itibariyle bir üstün oyun sergiledi A Milli Futbol takımı. Bu nedenle de umut vermiş oldu. İkinci dakikada Orkun Kökçü ilk golü kaydettikten sonra Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 4-0 galip geldi A Milli Futbol takımı.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM hava durumu.
5: Koblenz'de hava bulutlu, sıcaklık 16 derece. Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca Koblenz'de 14 ile 20, Neuwied ve Bendorf'ta 14 ile 20 derece arası bekleniyor. Güneşin etkisi gün içinde hissedilecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 124 euro 79 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 38 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 45 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yokabinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes, Ege Türk.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Bengü ve Ümit Sayın, ya sen gidip de. Günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Evet, bir dinleyicimizin çok enteresan ve önemli bir mesajı var. Ahmet Bey yazmış. Diyor ki Ahmet Bey, büyük bir ligiyle sizi takip ediyorum. Bu Dünya Futbol Şampiyonası ile ilgili şunu merak ediyorum. Türkiye'nin maçlarını biz buradan nasıl izleyeceğiz diyor. Yerinde bir soru. Çünkü Türkiye'de maçları hangi kanal yayınlıyor? Türkiye'nin TRT, Dünya Şampiyonası maçlarını.
1: TRT ekranları, bir de TV Bu platformunda olacak.
0: Ama Avrupa'da bu maçların, daha doğrusu Almanya'da bu maçların yayın hakkı Magenta'da. Telekom'un Magenta
1: platformunda.
0: Ya TRT'nin Türkiye yayınını buradan bir şekilde izleyeceksiniz.
1: Evet, aynen öyle. İzleyebiliyorsunuz da yani.
0: Hani legal mi, orasını bilemem.
1: Yok canım, TRT istoh legal.
0: Ama onun Avrupa yayını, hani Avrupa yayını buradan, onun Avrupa yayınında TRT onu yayınlaması yasak. Avrupa yayınında. Ama tabii büyük çanak antenleri olanlar falan Türkiye'deki TRT'yi eğer izleyebiliyorsa, ya da işte belirli ürünler var buradan izleyebiliyorsanız TRT 1 ekranlarından bu maçları izleyebilirsiniz. Niye gülüyorsun ya? Ne olur?
1: Ya ben izleyebiliyorum da onun için gülüyorum.
0: Hep beraber Hakan'a gidiyoruz arkadaşlar. Yakalanırsak böyle yapacağız. Evas. İş yapmayın ha, oğlum sugum alışam dışkı kok valla.
1: Zoldan iş yap da oğlum çanak. He? İş yap da oğlum çanak.
0: Çanak o an hasta ol. Magenta ama bütün maçları gösterecek. Magenta bütün maçları gösterecek. Hatta bu Dünya Futbol Şampiyonası'nda 108 maç vardı galiba toplamda finale kadar. Bu 108 maçın 44'ünü, tam emin değilim o 108'i, ondan çok emin değilim ama 44 maçı sadece Magenta'da izleyebileceksiniz. Ve o Magenta'dan sadece izleyebileceğiniz maçlardan birisi de Avustralya-Türkiye maçı mesela. Diğerlerine bir bakmak lazım. Yerinde bir soru Ahmet Bey'den. Önceden televizyon çekmediği zaman şey yapıyorduk, tel askı falan takıyorduk televizyonun arkasına, hatırlıyor musun onu? Bilmiyorum. Bir denemek lazım. Var mı ilave etmek istediğin bir şey abi?
1: Yok, hayır. Teşekkür ederim. Gerekli bilgileri verdin arkadaşım.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Başka bu konuyla ilgili düşüncesi olan ya da bir fikri, bir tüyosu olan, başka açık bir kapı bulmuş olan... Kapalı kapaları açmak da üzerimize yoktur arkadaşlar, biliyorsunuz. Çilingir gibi milletiz be.

0: FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Bengü ve Ümit Sayın, Ya Sen Gidip De.
2: Ya sen gidip de uzaklara, bensizliğe alışırsa.
1: Sefo ve Mustafa Sandal.

0: en güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Devam edelim. Mutlu sabahlar. Dünya Futbol Şampiyonası maç yayınlarından konu açıldı da. Ne dedik? ARD ve ZDF gösteriyor Almanya'da şeyleri, Dünya Futbol Şampiyonası maçlarını, ama her maçı göstermiyor.
2: Bazı çok heyecanlı maçlar olacak. Mesela Fransa'nın, Brezilya'nın, Arjantin oynayacağı mücadeleler de var. Onları da kaçırmak istemez birçok dinleyicimiz.
1: Mesela iki tane çeyrek final maçını sadece Magenta gösteriyor. Ahtil finale de bazı maçları sadece Magenta gösteriyor. ARD ve ZDF her maçı göstermeyecek. Mesela Türkiye'nin ilk maçını, Avustralya-Türkiye maçını ARD ve ZDF göstermiyor. O sadece Magenta'da ya da TRT1'de izleyebiliyorsanız. Toplamda 108 maç var diyordum ya ben.
2: Evet.
1: 104 maçmış. Magenta bu 104 maçın tamamını eksiksiz gösterecek. ARD Dünya Kupası maçlarının bir bölümünü, ZDF de yine Dünya Kupası maçlarının bir bölümünü canlı, ücretsiz, yani Free TV yayınlayacak. Dinleyenlerimizden bununla ilgili çok mesaj geldi. IPTV, IPTV diye. Evet, IPTV ama işte ITV ist glaube ich nicht legal, ne? Öyle bir şey var. Hayır. IPTV ist nicht legal.
2: Çok ayıp.
1: Ich hab's nicht gehört, Leute. Ja. Ich glaube, das machen auch nicht viele. Ich glaube, das sind sehr, sehr wenige, die das machen. Illegale Sachen und wir? Nee, nee. Sende ne vardı?
2: Nereden alınıyor? Bir arkadaş sordu da. Efendim?
1: Ben bir arkadaşa sorayım. O biliyordur.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, eyaletin Speyer bölgesinde 14 yaşındaki bir genç saatte 70 km hıza ulaşabilen ve trafiğe uygun olmayan bir e-scooter'la kaza yaparak ağır yaralandı. Gence müdahale için çağrılan kurtarma helikopteri ise iniş sırasında bir binaya temas ederken savrulan reklam tabelası park halindeki bir otomobile çarparak araçta ciddi hasara yol açtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Rheinland-Pfalz Eyalet Meclisi'nde bugün 14 komisyonun başkanları seçiliyor. Sosyal Demokrat Parti, CDU ve Yeşiller AfD'nin adaylarına oy vermeyeceklerini açıklarken bu sayede AfD'nin herhangi bir komisyon başkanlığı elde etmesi beklenmiyor. Ağvayla bölgesinde ölü bulunan 29 yaşındaki kadınla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılık kadının bedeninde bıçak ve kesici alet yaraları bulunduğunu açıkladı. Ayrı yaşadığı 43 yaşındaki eşi tutuklanırken kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda netleşeceği bildirildi. Avrupa Birliği iltica politikalarını daha da sertleştirmeye hazırlanıyor. Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler başvurusu reddedilen kişilerin 3. ülkelerde kurulacak sınır dışı merkezlerine gönderilmesini öngören düzenlemede uzlaştı. İnsan hakları kuruluşları ise düzenlemeye tepki gösteriyor. Almanya'ya göçte geçen yıl belirgin düşüş yaşandı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre ülkeye gelenlerin sayısı 2024'de kıyasla %13 azaldı. Net göç ise 235 bin kişiyle bir önceki yıla göre %45 geriledi. Düşüşte Afganistan, Suriye ve Ukrayna'dan gelen başvuruların azalması etkili oldu. Almanya'da yoksulluk oranı rekor seviyeye ulaştı. Paritätischer Gesamtverband'ın raporuna göre geçen yıl 13 milyondan fazla kişi yoksulluk sınırının altında yaşadı. Bu oran nüfusun %16'sına denk geliyor. En fazla etkilenen gruplar arasında yalnız yaşayan kişiler bulunuyor. Kuruluş hükümete sosyal yardımları artırma ve yoksullukla daha etkin mücadele etme çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın önümüzdeki hafta sağlanabileceğini açıkladı. Trump, ateşkesin uzatılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının hedeflendiğini ifade ederken, İran ise ABD ile görüşmeleri geçici olarak durdurduğunu ve müzakerelerin yeniden başlaması için İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki operasyonlarını sonlandırması gerektiğini açıkladı. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: 9.42 yaptık saatlerimizi. Torpağım. Çay şekeri programımızın son 20 dakikası. Bu sigara yasağından bahsedelim mi, ne dersin?
1: Bahsedelim tabii ki. Önemli.
0: Bu son günlerde yapılan araştırmalarda gençlerin eskiye göre daha fazla, hele de bu elektronik sigara mı diyoruz, ne diyoruz?
1: Evet, ona? Elektronik sigara, evet.
0: Onlara daha çok rağbet gösteriyormuş gençler. Çünkü bunlar tütün kokmuyor, pis kokmuyor. Tam tersi işte tatlı bir kokusu var.
2: Bir de şey üzümlüsü sanki
0: var, kolalısı var.
2: Aynen o şekilde. Bir de gençler bunu artık o cihazları ellerinde tuttuklarında kendilerini çok cool hissediyorlar. Bir de farklı farklı cihazlar var ya, bak benimkisi daha iyi, benimkisi daha iyi diye böyle bayağı bir şey oldu yani, trend oldu ki çok tehlikeli.
0: Bir de hani şimdi sigara içerken insanlar böyle biraz yanından büyükler falan geçerken böyle biraz çekinirdi falan. Hani ayıp sanırdı, ayıp bir şey yapıyormuş gibi düşünürdü insanlar ama bu şeylerde, o nargilelerde tütün olmadığı için mi? Gerçi onlarda da tütünlüleri var, tütünsüzleri de var.
1: Evet, elektronik sigaralar biliyorsun, evet.
0: O çok yaygın ya kızlarda. Hele de kızlar daha çok kullanıyormuş bunu erkeklere göre. Daha doğrusu artış kızlarda daha fazla olmuş önceki yıllara göre. Ve bu tabii zararlı. Kesinlikle zararlı. Ve işte bunlar daha pahalıya satılsın falan diye de düşünülüyordu. Baden-Württemberg'de sigara yasağı daha genişletildi şimdi. Dün itibariyle bu zaten kararlaştırılmıştı. Açık alanda sigara içmeye kısıtlama geldi.
2: Mesela çocuk oyunu alanları olsun, otobüs ve tramvay durakları, sonra var, açık yüzme havuzları var, hayvanat bahçesi var, bir de eğlence parkları var.
0: Hayvanat bahçesinde niye o hayvanlığı yaparsın? Hani niye içiyorsun sigarayı diye böyle bir kural getirilmiş ama yine izinli alanlar olacakmış buralarda. Bir de lokallerde, işletmelerde, gastronomi, lokantalarda, restoranlarda da yine bir kısıtlama var.
2: Evet, kuralları ihlal edenler ilk seferde 200 euroya kadar, tekrarında ise 500 euroya kadar ceza vereceklermiş. İşletmelere de yönelik cezalar ise 6500 euroya kadar çıkabiliyor. İçtirenlere, isim verenlere yani 6500 euro.
0: Eyaletten eyalete de fark var. Bazı eyaletlerde daha sıkı kontroller var. Bazı eyaletlerde cezalar farklı. Dolayısıyla dün itibariyle Baden-Württemberg'de bu kurallar yürürlüğe girmiş. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Var mı ilave edebileceğimiz bir şey?
2: Yok, sigara içmediğim için Allah'a şükür yok.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
3: Devam edelim. Saatlerimiz 9.50. Son 10 dakikamız Metropol FM'de Çay Şekeri programında. Merhabalar.
4: Merhabalar.
3: Havadan bahsedelim mi ya?
4: Bahsedelim.
3: Sen dün bu hafta hava iyi olacak dedin ama son tahminlere göre bu hafta pek iyi olmayacak. Bulutlu, yağmurlu. Tabii son anda bir değişiklik olabiliyor. Dediğimiz gibi bunun adı şey, tahmin. Hava tahmin raporu. Hafta sonu bir tık daha ısınacakmış hava. Evet, Almanya'nın doğusu için.
4: Ve 2026 Temmuz ayının Almanya'da en yazın, daha doğrusu en sıcak dönemi olması bekleniyor.
3: Son yılların sıcak aylarından biri bekleniyormuş.
4: En sıcak ve 38 dereceye kadar çıkacakmış bazı yerlerde. Yani şöyle, daha doğrusu güney ve batı bölgelerinde 38 derece, kuzeyde ise 28-32 derece arasında olacak ki biliyorsun Almanya'nın 38 derecesi de
3: çekilmiyor.
4: Artık Türkiye'nin 138 derecesi gibi bir şey oluyor.
3: Ya geriye bıraktığımız günlerde Antalya'dan sıcaktı buralar.
4: Evet.
3: Geçen yıl Seda böyle bir haber yapmıştı. Dedi ki bu yaz dedi çok sıcak geçecek dedi. Ondan sonra yaz geldi bitti, biz o sıcağı göremedik ama. Herkes sonra Seda'ya hani ne oldu, sıcak geçecekti falan. Temmuz gelince hatırlatırız sana abi.
4: Yapma Hakan.
3: ya bu ne Hakan? Ya bir şey, bu muydu Hakan? Günaydın.
4: Günaydın.

0: Serap Sapaz, çok tatlısın parçası. Hayırlı sabahlar, merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Konumuz bahşiş. Bahşiş verir misin?
2: Bahşişin en güzeli, daha doğrusu en yararlısı hizmet almadan önce verilen bahşiştir Serdar.
0: Kesinlikle.
2: Önceden vereceksin, gel bakayım buraya diyeceksin, al şunu diyeceksin. Gözün hep bende olsun diyeceksin. Bak o adam sabah akşam senin için çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Türkiye'li bir arkadaşım yapmıştı ve onu gördüm. İlk defa orada görmüştüm. Ve gel bakayım kurban dedi oraya, al şunu cebine sok. Gözün hep bende olsun dedi, tamam mı? Ama nasıl çalışıyor çocuk, tıkır tıkır. İyi de bir bahşiş verdi. Ama diğer türlü tabii ki garsonlar bu bahşiş verir mi vermez mi diye sallıyorlar.
0: Bunda hiç bahşiş verecek tip yok.
2: Falan. Aynen o şekilde.
0: Bahşiş Almanya'da şeyle de hani nakit bahşiş verebiliyorsun. Bir de banka kartıyla da bahşiş verebiliyorsun ödeme yaparken.
2: Evet, post cihazlarında. Bir de post cihazlarında yeni moda oldu orada artık. Oldu orada artık tabii ki. Orada %7, %10 veya da %20 gibi böyle hazır bahşiş seçenekleri bulunuyor. Oradan da psikolojik bir baskı yapıyormuş o Serdar. İnsanlar da genelde ortadaki seçeneğe basıyormuş, biliyor musun?
0: Ortada ne yazıyor?
2: Ortada yani
0: %10 mu?
2: %10 yazıyor. 7'ye basmıyor, 20'ye basmıyor, %10. Veyahut da bahşiş vermek istemiyorum butonu da renksiz olan. Das übersiehst du. Die anderen sind in Farben. 3 renkli, daha doğrusu mavi veyahut da kırmızı her neyse. Diğerleri ise böyle beyaz, böyle altta böyle wie klein gedruckte Sitzung aus.
0: Evet, insanları yani zorla bahşiş vermeye yönlendiriyorlar, evet, diye algılanıyor bu ve tüketici koruma merkezlerine de bununla ilgili şikayetler gitmiş. Bunun değiştirilmesi gerekiyormuş. Bununla ilgili şikayetler varmış.
2: Yani aslında şikayet gereksiz, verme bahşişi olur bitti yani. Yani vermek istemiyorsan.
0: Tamam ama hani kendini zorlanmış hissediyormuş müşteri orada. Çünkü %7, %10, %20 senin dediğin gibi bahşiş vermek istemiyorum. Onu da orada arayacaksın, bulacaksın. Hani belki göremiyorsun. Bahşiş vermek iste, hani bahşişi tıklamadığın zaman ödemeyi yapamıyor musun?
2: Yapabiliyorsun. Heh. En altta işte dediğim gibi
0: ohne
2: Trinkgeld diyorsun ama onu arar, ilk önce göremiyorsun onu. Ondan sonra hadi ne hissediyorsun, basıyorsun böyle.
0: Lanet olsun, nerede lan bu, bas gitsin diye. Oradaki elemana da, belki çalışana da sormak istemiyorsun, utanıyorsun belki.
2: Yani belki de o elemana da gitmiyordur. O olduğu gibi şirkete kalıyor. Onu da bilemezsin ki.
0: Şirketin hesabına gidiyor zaten.
2: Tabii ki.
0: Yani ama tabii var. Kendi aralarında bir anlaşma varsa o zaman kasadan o parayı çıkarabiliyor. Hı-hı. Şey. Oradaki eleman değerli Metropol FM dinleyen.
2: Sen bilirsin bunları.
0: Tabii ki. Program bitti.
2: Bahşiş verdiğinden değil, bahşiş aldığından dolayı arkadaşlar.
0: Bahşiş mi? Sen çekil bakayım kenara. Buyurun, ne istemiştiniz? Hakan mı? Ya boş ver sen, bak o bahşiş vermez. Bizden bugünlük bu kadar.
2: Evet, 11 ile 13 arası ben burada olacağım. 13 ile 15 arasında Fuat arkadaşımız North Rhine-Westphalia'da programı yapacak. 15 ile 19 arasında da Esra arkadaşımız burada olacak.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments verhandeln heute zu einer Reform der europäischen Fluggastrechte. Dabei geht es unter anderem darum, ab welcher Verspätung von Flügen Passagiere künftig eine Entschädigung bekommen. Die EU-Staaten haben sich im vergangenen Jahr dafür ausgesprochen, dass Fluggäste künftig erst nach 4 Stunden Verspätung entschädigt werden. Das EU-Parlament und auch die deutsche Bundesregierung wollen dagegen, dass es wie bisher ab mindestens 3 Stunden Verspätung Geld gibt. Mehr als jeder dritte Fernzug der Deutschen Bahn kam im vergangenen Monat zu spät. Damit ist der Konzern unpünktlicher als zuletzt, liegt aber immer noch im selbstgesetzten Zielbereich von über 60%. Für Reisende bessert sich damit allerdings wenig.
2: Anschlusszug verpasst, ewig langes Warten, Frust, viele kennen das. Und selbst der Bundesverkehrsminister meint, er sei schon froh, wenn man eine Pünktlichkeit von 60% erreiche. Verspätet gilt ein Zug, sobald er mehr als knapp 6 Minuten nach der geplanten Zeit ankommt. Seit Jahren hat die Bahn ein Pünktlichkeitsproblem und begründet das mit maroden Schienen, Baustellen oder miesem Wetter. Doch die Konzernchefin ist sich sicher, schlimmer wird es nicht mehr. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Die Europäische Union macht den Weg für Rückkehrzentren in Drittstaaten und die Verschärfung weiterer Asylregeln frei, um mehr Abschiebungen zu ermöglichen. Am Abend einigten sich darauf Vertreter des Europaparlaments und der Regierungen der Mitgliedsländer.
3: In die speziellen Rückkehrzentren, sogenannten Return Hubs, außerhalb der EU sollen abgelehnte Asylbewerber kommen, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können. Etwa weil das Heimatland sich weigert, sie zurückzunehmen oder die Bundesregierung keine diplomatischen Beziehungen zu dem betroffenen Staat pflegt. Deutschland bemüht sich aktuell gemeinsam mit einigen anderen EU-Staaten um Vereinbarungen mit Ländern, die bereit wären, auf ihrem Staatsgebiet solche Rückkehrzentren einzurichten. Die Zahl der Abschiebungen war in der EU im vergangenen Jahr gestiegen. Gleichzeitig sank die Zahl der Asylanträge zuletzt kontinuierlich. Aus Berlin, Tine Klimach.
1: Immer mehr Menschen in Deutschland geraten finanziell unter Druck. Laut dem neuen Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands leben inzwischen mehr als 13 Millionen Menschen in Armut. So viele wie noch nie seit Beginn der Erhebung. Besonders oft fehlt das Geld für Strom, Heizung oder größere Anschaffungen. Besonders betroffen sind ältere Menschen. Fast jede fünfte Person ab 65 Jahren gilt als arm oder armutsgefährdet.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. CHP Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik bir hafta. CHP'den 111 milletvekili ortak bildiri yayımladı. Olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Bu gelişmeyi alalım.
5: Evet, aynı zamanda CHP'de genel başkanlık seçiminin de yapılacağı kurultay için gerekli imza sayısına da ilk günden ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı. Delegeler tarafından toplamda imza sayısı 600'ü aştı. Yine senin ifade ettiğin gibi CHP'li milletvekillerinden toplam 111 milletvekilinden kurultay çağrısı geldi. Ve kurultay çağrısına ilişkin bir tarih de var aynı zamanda. Temmuz ayının hemen başında yapılmasını istiyorlar yeni kurultayın.
4: Şimdi bugünkü CHP grup toplantısında durum karışık, yapılıp yapılmaması tartışma konusu. Nasıl şu anda durum?
5: Evet, aslında senin de söylediğin gibi dün böyle bir karışıklık vardı. CHP grup toplantısı yapılabilecek miydi? Buna ilişkin Özgür Özel yapılacağını söylemişti. CHP grup başkanı olarak bu sıfatla yapabileceğini söylemişti. Yine meclisten bir açıklama gelmişti. Evet, yönetmelik olarak bu yapılabilir deniliyordu. Daha sonrasında bu grup toplantısı başvurusu yapıldı ve CHP'nin grup toplantısı meclis takvimine de işlendi. Şu an için yapılacak gibi görünüyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kabine toplantısı bir açıklama yaptı. CHP içindeki tartışmaları kendilerini ilgilendirmediğini söyledi. Bu açıklamaya bakalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu mücadelenin hiçbir yerinde yokuz ve olmayacağız diye bir açıklama yaptı dün kabine toplantısının ardından. Hemen ardından da şöyle bir mesajı vardı: sokakların da karıştırılmasına izin vermeyiz dedi.
4: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüme gösterdi. Bununla ilgili haberler var, senden ayrıntılarını alalım.
5: Evet, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Sanayide yaklaşık %1 oranında bir daralma yaşandığı bilgisi de var aynı zamanda bu veriler içerisinde. Tabii %2,7'lik bir büyüme öngörülüyordu. Aslında beklenti buydu. %2,5 olarak açıklandığı için beklentilerin altında bir büyüme olduğu ifade edildi.
4: Güçlü, maalesef istenmeyen bir durum var. İstanbul'da Amerikalı yayıncı Augner'i taksimetre açmadan oteline götürdüğü belirlenen bir taksi sürücüsüne cezalar geldi. Sosyal medyada çok konuşuluyor. Bu gelişmeye bakalım.
5: Evet Tanaş, rapçi Travis Scott'ın konseri için İstanbul'a gelen bir Twitch yayıncısıydı. Taksici tarafından dolandırıldığını ispat etti. Çünkü kamerayla kayıtlarını yapmıştı aynı zamanda. 50 euroluk bir talep vardı taksiciden. Aslında gideceği yerin fiyatın sadece 300 lira olduğu ifade edilmişti. Ardından taksiciye senin de ifade ettiğin gibi toplamda 95.500 liralık bir para cezası uygulandı.
4: Türk Milli Futbol Takımı ise 2026 Dünya Kupası hazırlığı kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı rahat yendi. Bu maçı alalım.
5: Evet, rahat yendi. Senin de söylediğin gibi genel itibariyle bir üstün oyun sergiledi Amirli futbol takımı. Bu nedenle de umut vermiş oldu. İkinci dakikada Orkun Kökçü ilk golü kaydettikten sonra Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 4-0 galip geldi Amirli futbol takımı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
6: Metropol FM hava durumu.
7: Koblenz'de hava bulutlu, sıcaklık 16 derece. Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca Koblenz'de 14 ile 20, Neuwied ve Bendorf'ta 14 ile 20 derece arası bekleniyor. Güneşin etkisi gün içinde hissedilecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
8: An itibarıyla gram altın yaklaşık 124 euro 79 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 38 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 45 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

Bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, eyaletin Speyer bölgesinde 14 yaşındaki bir genç saatte 70 km hıza ulaşabilen ve trafiğe uygun olmayan bir e-scooter'la kaza yaparak ağır yaralandı. Gence müdahale için çağrılan kurtarma helikopteri ise iniş sırasında bir binaya temas ederken savrulan reklam tabelası park halindeki bir otomobile çarparak araçta ciddi hasara yol açtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Rheinland-Pfalz Eyalet Meclisi'nde bugün 14 komisyonun başkanları seçiliyor. Sosyal Demokrat Parti, CDU ve Yeşiller AfD'nin adaylarına oy vermeyeceklerini açıklarken bu sayede AfD'nin herhangi bir komisyon başkanlığı elde etmesi beklenmiyor. Ağvayla bölgesinde ölü bulunan 29 yaşındaki kadınla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılık kadının bedeninde bıçak ve kesici alet yaraları bulunduğunu açıkladı. Ayrı yaşadığı 43 yaşındaki eşi tutuklanırken kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda netleşeceği bildirildi. Avrupa Birliği iltica politikalarını daha da sertleştirmeye hazırlanıyor. Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler başvurusu reddedilen kişilerin 3. ülkelerde kurulacak sınır dışı merkezlerine gönderilmesini öngören düzenlemede uzlaştı. İnsan hakları kuruluşları ise düzenlemeye tepki gösteriyor. Almanya'ya göçte geçen yıl belirgin düşüş yaşandı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre ülkeye gelenlerin sayısı 2024'de kıyasla %13 azaldı. Net göç ise 235 bin kişiyle bir önceki yıla göre %45 geriledi. Düşüşte Afganistan, Suriye ve Ukrayna'dan gelen başvuruların azalması etkili oldu. Almanya'da yoksulluk oranı rekor seviyeye ulaştı. Paritätischer Gesamtverband'ın raporuna göre geçen yıl 13 milyondan fazla kişi yoksulluk sınırının altında yaşadı. Bu oran nüfusun %16'sına denk geliyor. En fazla etkilenen gruplar arasında yalnız yaşayan kişiler bulunuyor. Kuruluş hükümete sosyal yardımları artırma ve yoksullukla daha etkin mücadele etme çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın önümüzdeki hafta sağlanabileceğini açıkladı. Trump, ateşkesin uzatılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının hedeflendiğini ifade ederken, İran ise ABD ile görüşmeleri geçici olarak durdurduğunu ve müzakerelerin yeniden başlaması için İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki operasyonlarını sonlandırması gerektiğini açıkladı. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak.
2: Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Cushion Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Cushion Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Cushion Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aman efendim, kimler gelmiş? Her gün aynı şey değil mi? Ya Hakan, şu girişi de biraz farklı yapsana, olmuyor işte. Tamam, söz, yarın çok farklı bir giriş yapacağım. Vallahi nah şuraya yazıyorum. Farklı bir giriş yapacağım. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İki saat beraberiz arkadaşlar ve buna mı tekrarlamak mecburiyetim? Çünkü her gün bu iki saati programında yine çalacağım. Keyif verici şarkıların yanı sıra bir de çok daha keyif verici şarkılarım olacak. Hiçbir yerde sağda solda bulamayacağınız, Şazam'ın da bulamayacağı şarkılar bu programda. Evet, Hakan fazla uzattın gir şarkıya. Ebru Gündeş'in Deli Divane adlı şarkısıyla şöyle bir giriş yapalım. Ondan sonra bakacağız icabına. Yes! Gününüz aydın olsun, rengarenk olsun. Programımızın ismi gibi. Haydi bakalım.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyo.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
3: Konumuz arkadaşlar, iyi dinleyin şimdi. Biliyorsunuz Türk düğünlerinin en gerilimli anı ve komik bölümü, bence bazı zaman çok komik buluyorum, bu tarkı merasimi. Biliyorsunuz bir yandan halaydan yorulmuş damat var, diğer yandan da çeyrek mi taktılar acaba, yoksa tam mı taktılar radarına geçmiş olan aile büyüklerimiz var, öyle değil mi? Bak bakayım şuna, ne taktı bu? Bu ne taktı? Evet. Şimdi işte gerçek hayatın sık görülen bu olaylar ve yanlarında düğün salonu seviyesindeki hikayeleriniz bana önemli. Sizin takı merasiminde yaşamış olduğunuz en ilginç olay nedir? Yazın bana. Siz damat da olmuş olabilirsiniz, gelin de olmuş olabilirsiniz veyahut da aile bireyleri de veyahut da düğüne katılan herhangi bir ziyaretçi, daha doğrusu akraba, eş dost olabilirsiniz. Ve böyle bir düğünde başınızdan, daha doğrusu tanık olmuş olduğunuz en ilginç takı merasimi ne oldu? Ne yapıldı da ne yapılmadı da, bütün bunların dedikodusunu yapacağız. Sizler burada düşünürken cep telefonlarınızı elinize almışsa tık tık tık tık tık tık yazarken sesli mesaj da gönderebilirsiniz. 0-30-217-970-71 telefon numaram. Son defa diyor, şimdi Karsu ile ilerliyoruz. Mikrofonu ben, DJ Hakan.

0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Almanya'da yoksulluk artıyor. Paritätische Wohlfahrtsverband'ın yeni raporuna göre geçen yıl Almanya genelinde 13 milyondan fazla kişi yoksulluk içinde yaşadı. Oran bir önceki yıla göre 0,6 puan yükseldi.

0: Artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Cushion Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Evet, Rengarenk'tesiniz. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Merhaba, ben Halil Göksu, Güdo Halil derler Worms'tan.
2: Evet, sizi dinliyoruz, buyurun.
3: Şu an Spire'den Frankenthal'a doğru B9'da Ogersheim'e köprüsünün altına yeni bir radar kurdular. Seyyar radar. Passfoto ab 35 euro'dan başlıyor diyorlar. Artık ister yakışıklı çıkın ister çıkmayın. O da sizin kendi görüşünüz.
2: Allah razı olsun, tuttuğunuz altın etsin. Oradan her geçen size mutlaka dua edecektir.
3: Eyvallah kardeşim, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olasın, eksik olmayasın. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü radarımızı da aldık. Zor. Ve bu arada ne demiştik? Tabii ki düğün esnasında takı merasiminde başınızdan geçen en ilginç olaylar nedir? Neye şahit oldunuz? Bunu tartışacağız, bunun dedikodusunu yapacağız, güleceğiz, eğleneceğiz, hafiften dalga geçeceğiz. İsim vermeden tabii ki yazın bana, sesli mesajla götürebilir, daha doğrusu gönderebilirsiniz, ama ondan önce önümüzdeki cumartesi günü Oberhausen'de Muhabbet'in muhteşem bir konseri, şovu var. Evet, biraz sonra da Muhabbet bizimle canlı yayında olacak. Hoş sohbetimiz olacak. Neler olacak o gün? Cumartesi günü bizleri neler bekliyor? Bütün bunların ayrıntılarını kendisiyle paylaşacağız. Az sonra Muhabbet burada, sakın radyonuzdan ayrılmayın.
0: Metropol FM Özel Dosya.
4: Deutsche werden deutlich häufiger Opfer einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
5: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird,
4: Kriminalität im Kontext der Zuwanderung des Bundeskriminalamtes
6: man
4: hervor.
6: Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da...
7: Also ich glaube, dass es eher, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
8: Değerli dinleyenler, Almanya'da suç istatistikleri raporu açıklandı ve manşetlerde yabancı suçlular arttı, göçmenler suç istatistiklerinde öne çıkıyor, Almanya'da yabancı suçlular alarm veriyor manşetlere atıldı. Alman medyası detayları, rakamları ve analizleriyle biliniyor. Örneğin bir otomobil testinde lastiğin yol tutuşundan fren mesafesine kadar onlarca sayfa analiz ve inceleme yapabilir. Ancak konu yabancılar, yani göçmenler ve suç olunca nedense birçok medya kuruluşu rakamların arkasındaki nedenleri anlatmaktan çok sansasyonel ve çarpıcı başlıklara yöneliyor. Kriminelle Ausländer başlığı her zaman tık getiriyor, dikkat çekiyor ve maalesef birçok kişinin duymak istediği hikayeyi anlatıyor.
5: Laut Polizei stach ein Täter mit einem Messer offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein.
9: Für dringend tatverdächtig wird dieser Mann gehalten, syrischer Staatsbürger.
10: Etwa jeder dritte Tatverdächtige hat nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.

0: Oysa istatistiklerin detaylarına bakıldığında tablo o kadar da basit değil. Suç istatistikleri raporunda Almanya'da işlenen suç oranların neredeyse %36'sı yabancılar tarafından işlendiği belirtiliyor. Bu rakamların içinde Almanya'da yaşayan göçmenlerin yanı sıra turistler, iltica başvurusunda bulunanlar, yabancı öğrenciler ve ülkede geçici bulunan kişiler de yer alıyor. Üstelik söz konusu veriler, mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişiler değil, polis tarafından şüpheli olarak kaydedilen kişileri kapsıyor. Fakat bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor.
1: Durchschnittlich sind es 580 Gewaltdelikte pro Tag, die in Deutschland stattfinden. Wir reden hier von Tötungsdelikten, von Vergewaltigungen, von gefährlichen Körperverletzungen auf sehr hohem Niveau, aber leicht absinkend.
0: Bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor. Çünkü göçmenler suç işliyor, yabancılar suç işliyor söylemi çok iyi satıyor. Peki neden gençlerin suç istatistiklerinde daha fazla yer aldığı, neden sosyal sorunların, eğitim eksikliğinin veya yoksulluğun suç oranlarını etkilediği aynı heyecanla tartışılmıyor? Çünkü bunlar çok karmaşık konular. Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk ve diğer göçmen kökenli insanlar her gün çalışıyor, vergi ödüyor, şirket kuruyor, doktorluk yapıyor, kamu alanında hizmet sunuyor, çocuk yetiştiriyor ve bu ülkenin ekonomisine ciddi ve büyük katkı sağlıyor. Ama ne yazık ki bu gerçek hikayeler manşete taşınmıyor. Çünkü iyi entegre olmuş bir göçmen haberi değer taşımıyor. Ancak bir yabancının işlediği suç günlerce ekranlarda ve gazetelerde yer bulabiliyor. Bu nedenle suçla mücadele kadar rakamların nasıl sunulduğu ve kamuoyunun nasıl yönlendirildiği de aslında sorgulanması gerekiyor. Bunları sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Eine Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
3: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich
4: ich glaub,
3: gemacht
4: wird. Dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
5: Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da
6: sitzt. Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
7: Teşekkürler Ferhat Bey. Şimdi Hovarda diyor Emel Müftüoğlu'yla devam ediyoruz. Biraz sonra muhabbet burada olacak. Hoş sohbetimiz, muhabbetimiz olacak. Ve önümüzdeki cumartesi günü muhabbetinde Oberhausen'da muhteşem bir konseri, bir şov olacak. Ayrıntılar az sonra.

0: FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, eyaletin Speyer bölgesinde 14 yaşındaki bir genç saatte 70 km hıza ulaşabilen ve trafiğe uygun olmayan bir e-scooter'la kaza yaparak ağır yaralandı. Gence müdahale için çağrılan kurtarma helikopteri ise iniş sırasında bir binaya temas ederken savrulan reklam tabelası park halindeki bir otomobile çarparak araçta ciddi hasara yol açtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Rheinland-Pfalz Eyalet Meclisi'nde bugün 14 komisyonun başkanları seçiliyor. Sosyal Demokrat Parti, CDU ve Yeşiller AfD'nin adaylarına oy vermeyeceklerini açıklarken bu sayede AfD'nin herhangi bir komisyon başkanlığı elde etmesi beklenmiyor. Avayla bölgesinde ölü bulunan 29 yaşındaki kadınla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılık kadının bedeninde bıçak ve kesici alet yaraları bulunduğunu açıkladı. Ayrı yaşadığı 43 yaşındaki eşi tutuklanırken kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda netleşeceği bildirildi. Avrupa Birliği iltica politikalarını daha da sertleştirmeye hazırlanıyor. Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler başvurusu reddedilen kişilerin 3. ülkelerde kurulacak sınır dışı merkezlerine gönderilmesini öngören düzenlemede uzlaştı. İnsan hakları kuruluşları ise düzenlemeye tepki gösteriyor. Almanya'ya göçte geçen yıl belirgin düşüş yaşandı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre ülkeye gelenlerin sayısı 2024'e kıyasla %13 azaldı. Net göç ise 235 bin kişiyle bir önceki yıla göre %45 geriledi. Düşüşte Afganistan, Suriye ve Ukrayna'dan gelen başvuruların azalması etkili oldu. Almanya'da yoksulluk oranı rekor seviyeye ulaştı. Paritätischer Gesamtverband'ın raporuna göre geçen yıl 13 milyondan fazla kişi yoksulluk sınırının altında yaşadı. Bu oran nüfusun %16'sına denk geliyor. En fazla etkilenen gruplar arasında yalnız yaşayan kişiler bulunuyor. Kuruluş hükümete sosyal yardımları artırma ve yoksullukla daha etkin mücadele etme çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın önümüzdeki hafta sağlanabileceğini açıkladı. Trump, ateşkesin uzatılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının hedeflendiğini ifade ederken, İran ise ABD ile görüşmeleri geçici olarak durdurduğunu ve müzakerelerin yeniden başlaması için İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki operasyonlarını sonlandırması gerektiğini açıkladı. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Aslan.

0: karşılaşma.
1: Sakinleri dinledik. Şeytan tüyü dedi. Metropol FM'de.
2: O nasıl ses öyle ya?
1: Bakımsız Tarzan gibi.
2: Anca bu kadar. Et yemeyince böyle oluyor.
1: Evet, biraz sonra muhabbet bizimle birlikte olacak arkadaşlar. Evet, muhabbet önümüzdeki cumartesi, yani bu gelen cumartesi günü Oberhausen'da Eberbach'ta nostaljik ve canlı bir musical. Ja, das könnt ihr ganz laut sagen. Nochmal. Genau das möchte ich hören. Ve bu konsere sizlere bilet de kazandıracağız. Muhteşem şova biletler de kazandıracağız. Biraz sonra muhabbet canlı yayını. Bizimle birlikte telefon bağlantısı, radyolarınızdan sakın ayrılmayın. Ve muhabbeti muhabbet yapan bir şarkıyla devam ediyoruz, ilerliyoruz. Genau das ist es.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: ARD ve ZDF gösteriyor Almanya'da Dünya Futbol Şampiyonası maçlarını ama her maçı göstermiyor. Mesela iki tane çeyrek final maçını sadece Magenta gösteriyor. Avustralya Türkiye maçını ARD ve ZDF göstermiyor. O sadece Magenta'da ya da TRT1'de izleyebiliyorsanız. Dinleyenlerimizden bununla ilgili çok mesaj geldi. IPTV diye. Evet, IPTV aber ist doch ITV ist glaube ich nicht legal, ne? Ich hab's nicht gehört, Leute. Ich glaube, das machen auch nicht viele. Ich glaube, das sind sehr, sehr wenige, die das machen. Illegale Sachen und wir, nee.
2: Nereden alınıyor? Bir arkadaş sordu da, efendim.
1: Ben bir arkadaşa sorayım. O biliyordu.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: gibisiniz. Şimdi rengarenk programı çok daha farklı renk katan muhabbet burada.
1: Abim benim ya.
0: Nasıl muhabbet, iyi misin?
1: Ben çok iyiyim. Seninle konuştuğum zaman çok daha iyi oluyor.
0: Ay canım, eksik olma. Ben de çok iyiyim. Süper süper. Seni takip ediyoruz. Bakıyoruz her yerde. Zıskit. İmma foranlı. İmma höya. Ya Wahnsinn. Anlat bakalım.
1: Abim bir de dün de onun altını çizerek söyledim. The Vice beni gerçekten keşfeden ve kariyerimin başlangıcını sağlayan insan sensin. Lütfen bunu kabul etmen lazım. Bak dün çok konuştuk ettik. Ben şimdi 42 yaşıma gireceğim. Onun her şeyi çok iyi hatırlıyorum. Nürnberg'e sen bizi çağırdın. Oradan aldın Stuttgart'a gittik. Oradan aldın Türk Günü'ne getirdin. Benim için orada mücadele ettin. Murat. Muhabbet çıkması lazım bak diye. Sen başlattın her şeyi. Onun için sana zaten benim teşekkürüm İnanılmaz sonsuz. Bunu insanlar bilmesi lazım. Muhabbet varsa Hakan sayesinde.
0: Ay canım benim, lütfen. Bak şimdi bana para verdi de falan konuşuyor diyecekler bunu, tamam. Sen beni geç, boş ver. O senin başarın, tamam mı? Ben sadece ufak bir vesile oldum ama sen başarılı olmamış olsaydın zaten ilerleyemezdin. En önemlisi de bu. Şimdi canım muhabbet. Canımsın benim. Bu cumartesi günü Oberhausen'daki bu şovundan bahsetmek ister misin?
1: Evet. Ben Avrupa'nın, belki de bilemedin, dünyanın en iyi gitarcısıyla Gypsy Kings'in yeğenlerinden bir tanesi. Benim 24 senedir arkadaşım ve onun sayesinde 2 hafta önce Düsseldorf'ta Gypsy Kings'lerle duet sahne aldım. Ve Tonino Bayado, bunların gründasıyla, bu işleri başlatanlarla. Ben inanamadım sahnede, yani böyle gözyaşlarımı zor tuttum, çocukluğumun adamları ve onların yeğenlerinden bir tanesi, yani sormaya utandığım adam benim şimdi grubuma dahil oldu.
0: Ya
1: ve Berlin'den Bekir Karaoğlan ustamız, kalbim, hocam, beni zaten ona sonra müziği alıp da bana her şeyi öğreten abim, canım abim, ikisi benim Hauptband. Müzikleri öyle bir aynı stüdyen yaptık ki, yanımda Fatih Furkan, Sevgi Bremen'den çok güzel bir kardeşimiz, bana vokal yapan. Ve dolu dolu sürprizlerle, yani 2 saat bir show yapacağız. Benim bir de arada stand-up'larım var, komedyenliğim var. İstemeden oluyor, istemeden komedik yapıyor. Yani 2 saat ve oralar oturmalı, kalkmalı. Yani Eyüpabat da öyle şahane, çok güzel bir location.
0: Ben kalkmalı benim yerlerden alabilir miyim?
1: Efendim?
0: Ben kalkmalı yerlerden alabilirim.
1: Kalkmalı yerlerden al abi.
0: Bir saniye, şimdi kısa bir reklam aramız var, hemen devam edeceğiz. Sakının ayrılmayın arkadaşlar. Muhabbetimiz devam edecek. Komedi, müzik, ne ararsan var burada.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Evet ve şovumuz devam ediyor. Stüdyo konuğum Muhabbet. Uyandırdık mı?
3: Evet, çocuklar okulda, alles gut.
2: Ay canım benim. Şimdi bir parça çalacağız. Hangi parçayı çalalım?
3: Abicim eserimiz ismi Shaohin.
2: Shaohin. Das hört sich wie chinesisch an.
3: Shaohin. Ya aslında 2008'de yazıldığı, ya bu, dünyada hiçbir şey değişmedi. Yani barış isteyen bir şarkı. Ama en özel hatırası da bunu Berlin'de, Adalbertstraße'da, Kreuzberg'de en güzel noktalarda video klibini çektik daha. Bugün Tempelhof Flughafen'da kapanmadan. Bütün klibi orada çekildi. Çok çok önemli ve değerli bir şarkımız abi.
2: Evet, çok güzel. Okey arkadaşlar, şimdi Muhabbet'in Shaohin adlı şarkısını çalıyorum sizlere. Sonra canlı telefon bağlantımız olacak. Sizlerin herhangi bir sorunuz varsa bana burada hem WhatsApp üzerinden veya da canlı telefona bağlanarak bizimle irtibata geçebilirsiniz. 0-32-17-970-71 0-32-17-970-71

0: Wunderbar, wunderbar. Ist ya Wahnsinn. Evet arkadaşlar, radyolarını yeni açanlar için stüdyo konuğu Muhabbet burada. Şimdi Muhabbet, önümüzdeki cumartesi günü çok önemli bir gün, konserim var. Daha doğrusu bir şovum var. Bu şovun içeriğinde bizleri neler bekliyor?
1: Vallahi öncelikle benim 200'den fazla eserim çıktığı için ve insanların böyle özel hayatında çok anlamlı yer aldığından, onların en güzellerini seçtiğimizde şarkıların nasıl oluştuğunun hikayeleri ve benim bu son, yani 5000'den fazla konserim oldu bu son 20 senede.
0: Evet.
1: Anlatacaklarım var, paylaşacaklarım var. Bu insanlar bu hikayelere hasret. Onun için stand-up tadında şarkıların arasında çok böyle canlı başlı anlatım oluyor. İnsanların da ama tabii orada tepkisiyle beraber crowd working diyorlar ya, hani evet, beraber konuştuğumuz. Orada bir hani hem müzikal bir de çok freestyle şarkı söylemek isteyenler oluyor. Mikrofonu uzatıyorum. Çok rahat ve temiz bir ortamda, duygusal ama müziği de yani en high quality'de yaptığımız bir konser bekliyor insanlar. Evet. Yani biz de çok böyle ömrümüz uzuyor abi bu sahnelerden sonra.
0: Evet arkadaşlar, ve Muhabbet'in Muhabbet Show adı altında Oberhausen Ebertbad'da nostaljik ve canlı bir musical zaman yolculuğuna davet ediyor. Dediğim gibi bu konsere, bu şova bilet kazanmak istiyorsanız beni arıyorsunuz 030-217-970-71, 030-217-970-71. Evet, burada şimdi son bir parçan daha var. Fani Dünya, Fani Bu Dünya adı şarkısını. Onun senin için nasıl bir önemi var? Bu şarkıyı neden çok beğeniyorsun?
1: Abi bu şarkının aslında özel hikayesi gerçekten çocukluğumuzdan tanıdığımız bir arkadaşımızın aniden aramızdan ayrılmasından sonra, yani hüzünlü gözyaşla yazdığımız bir eserin ama hiç beklemedik bir zamandan sonra şarkının dünyada dönmesi. Yani şu an 1.3 milyar stream, etiket, her şey beraber bugüne kadar çıkardığım bütün şarkıları 3'e 4'e katlamış bir eser. Ve şu an Amerika'dan, Kıbrıs'tan, İngiltere'den lisansları bile alınmış. Büyük araba şirketlerinin reklam filmlerinde bile kullanmış. Yani benim bugüne kadar en başarılı şarkım oldu. Ama konsere geldiklerinde de Muhabbet abi bu şarkı bizim için öyle değerli. İşte aile fertlerinden vefat anlatıyorlar. Ağlıyoruz, sarılıyoruz beraber. Yani çok duygusal, çok içten bir eser olduğu için bir de insanların bu özel bağlantılarını kurduğu bir eser oldu. Yani çok değerli benim için. Hepsinden daha değerli oldu.
0: Çok teşekkür ederiz. Güzel bilgiler, güzel anılar bunlar. Ve arkadaşlar, dediğim gibi bir Muhabbet'in bu cumartesi günü Oberhausen'a Eberbad'da bu show için bilet kazanmak istiyorsanız beni arayabilirsiniz şimdi. 030-217-970-71, 030-217-970-71. Muhteşem bir show bizi bekliyor. Çok teşekkür ederim Murat'cığım. Muhabbet, kendine iyi bakıyorsun. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Seni ve sizi çok seviyorum Metropol
0: FM. Ay canım benim.
1: Ömrünüz uzun, baktınız adı
0: uzun. Amin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın.
1: Sen de sağ ol.
0: Sağ olasın. Görüşmek üzere. Evet, ve cumartesi günü arkadaşlar, tekrar söylüyorum, unutmayın. Oberhausen'da, Eberbad'da Muhabbet'in şovu var. Bizler de Metropol FM ekibi de orada olacağız ve bu güzel güne tanık olacağız. Ve Muhabbet'ten buradan ayrılmadan önce Fani Bu Dünya adı şarkısını dinliyoruz. Şu anda Metropol FM Rengarenk'te.

Rengarenk Cumhur ile devam ediyor arkadaşlar ve öyle bir parça çalacağım ki vay vay vay vay efendim, kimler gelmiş.

Ses geliyor mu? Yoruldum ya. O nasıl hareketli bir parça böyle? Banzı. Evet arkadaşlar, konumuz düğün de takı esnasında yaşamış olduğunuz ilginç konular. Şimdiye kadar başınızdan geçen, bir hatta siz evlenmiş olabilirsiniz, nişanlanmış olabilirsiniz, aile tarafı, kız tarafı, erkek tarafı olabilirsiniz, misafir olabilirsiniz ve o esnada, o düğün esnasında takılarda biliyorsunuz çok kimi zaman komik, trajikomik olaylar da yaşıyoruz, üzücü olaylar da yaşanıyor. Sizin başınızdan geçen bir hatta dediğim gibi tanık olduğunuz herhangi bir konu oldu mu? Yazın bana, almış olduğum birçok mesajlar var, onlara biraz sonra yer vereceğim. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 telefon numaramız.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Evet, düğünlerde takı esnasında yaşamış olduğunuz trajikomik olaylar da olabilir. Böyle eyvah eyvah dediğiniz hikayeler de olabilir. Bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi Berlin'den Dilek Hanım bizimle biraz sonra başından geçen hikayeyi anlatacak. Heyecanla bekliyoruz. Öncesinde Anne Yener ve Madrigal, Ego diyorlar. Rengarenkleriniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar.

0: Evet, Türk düğünlerinin en heyecanlı bölümü ne deseler, ne pasta kesimi, ne de ilk dans arkadaşlar. Tabii ki takım merasimi. Yalan mı? Doğru söyleyin, yalan mı? Evet, çünkü o an herkes tabii ki hem mutlu hem de gizliden gizliye ne oluyorlar? Muhasebeci oluyorlar değil mi? Şimdi düğünlerde takı sırasında yaşanan en komik olaylara giriyoruz. Hazır mısınız? Ya çok seviyorum bu kısmı ya. Dedikodu olunca bayılıyorum, bayılıyorum. Anam beni yanlış doğurmuş. Vallahi benden de ne dedikoducu. Gerçi öyle de dedikoducuyum ama... Bizi şu anda Berlin'den Dilek aradı. Dilek merhaba, nasılsın, iyi misin?
1: Merhaba, teşekkür ederim, iyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de bak şimdi sen bana, ben sana. Sen diyorum, sen bana, siz diyor. Olmadı şimdi.
1: Sen nasılsın, iyi misin?
0: Hakan'cığım ne haber, iyi misin? Keltoş diyebilirsin. İyi sorun ya.
1: Görmediğim için bir şey diyemem. Keltoş musun, değil misin?
0: Keltoş'um ya, onu bilmeyen yok hani ya. Sen de öğrendin. Bir bilmeyen sen vardın, sen de öğrendin. Hadi bakalım.
1: Ya Berlin'deki erkeklerin geneli keltoş zaten.
0: Ama ilk kel benim. İlk kel benim.
1: O da iyiymiş.
0: Dilek.
1: Benim eşimdi.
0: Şimdi. Efendim. Olay takı.
1: Altın deme bana. Vallahi psikolojim bozuluyor altın dedikçe.
0: Hayrola?
1: Şimdi benim hikayem şöyle. Biz düğün günü gelinliğimi son güne bıraktık. Gelinliğimi almaya gidiyoruz. Görümcem, eşim beraber önce kuyumcudan altınları alıyorlar. Bana geliyorlar. Anneme vermiyorlar. Diyorlar kendimize götürelim. Bir şey olmaz. Neyse, görümcem arabadan inerken altın torbasını düşür yere hepsini.
0: Eyvah.
1: Eyvah ki ne eyvah. Sonra görümcem geldi. Altınlar arabada mı? Yok. Ne altını? Biz altın görmedik. Hayır, olamaz. Öyle olamaz. Böyle olmaz. Altınlar nerede? Karakola gittik yani. Çünkü altın ortada yok. Çaldılar mı? Bir şey mi oldu? Karakola gittik. İşin komik tarafı düğün günü. Polis bizi suçluyor. Diyor gelin almıştı. Onlara diyor gelin almış. Bana diyorlar altın ortada yok. Seni kandırıyorlar. Ya ama öyle bir şey olamaz ki. Neyse, böyle yani bayağı stresli bir dönem, şey, stresli bir zaman geçirdik. Herkes arıyor, kuyumcuya tekrar gidiyorlar. Aldılar mı altını? Evet, aldılar. Sonra böyle aradan 3-4 saat geçiyor, böyle 5-6 çocuk, 5-6 kadın geliyor karakola. Çocuklar altınları yerde bulmuş.
0: Ay canım benim.
1: Hatta otobüs ezmiş, fırlatmış ama bazılarını da sahte sanmışlar. Bükük bükük.

0: böyle 3 boyutu değil de 13 boyutu hissettirdim bize olayı. Valla ben bile strese girdim. Olmayan saçlarım çıkmaya başladı. Ters etki yapıp vallahi billahi.
1: Ama yani çok stresli bir şeydi. Düğün günü altınların ortada yok yani. Hep bir şey.
0: Dilekçiğim çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Ben bu teşekkür ederim. İyi yayınlar
0: bu
1: diliyorum.
0: Bu ilk düğününde oldu değil mi?
1: Ya düğünümde oldu tabii ki. Ha,
0: tamam ilk düğünde olsun, başka düğünde olmasın zaten.
1: Allah korusun.
0: Allah korusun, aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Kendine iyi bakıyorsun. Sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
0: İyi günler. Evet arkadaşlar, sizin de böyle stresli olayınız veya da daha farklı olaylarınız var ise lütfen bana ya sesli mesaj veya da yazılı mesaj veya da canlı telefon bağlantısı, Dilek gibi, Berlinli Dilek gibi pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı böyle anlatabilirsiniz. İşte size fırsat. Şimdi Manifest ve Ajda Pekkan'la İlerliyoruz. Metropol FM'desiniz. Rengarenk. En güzel şarkılar, en keyifli anlar bu programda. Yes. Keyfiniz rengarenk olsun.

0: Tam takım merasiminde damat tuvalete gitti. 15 dakika gelmedi. Millet orada bekliyordu. Herkes duydu.
1: Evet, takım merasiminde 15 dakika tuvalete giden damat mı deseniz? Veyahut da kayınvalidesinin bütün paraları toplayıp, düğün paralarını toplayıp kendine araba mı almış hikayesi? Bütün hikayeler burada arkadaşlar. Sizler de canlı telefon bağlantısı kurabilirsiniz benimle. Beraber olabiliriz. Ondan

Aradan sonra bir diğer dinleyeceğim, bakayım ne demiş. Evet, burada diyor. Kendi düğün merasiminde kendi öğrencilerim bile taktığı paralara bile el koyan bir kayınvaliden ve o paraya kendine araba alan bir kayınbabamın varlığını öğrenmiş olmam. Aslında ağlanacak bir olay ama neyse, biz gülüyoruz burada. Bir başka dinleyicimiz ise merhabalar, benim düğünüm Bohum civarında, 20 bir tarih vermiş olacak. Bu başka bir olay. Arkadaşlar yazınız, karma karışık, rengarenk. Evet baba selam, ben Ferdi Bahtiyar Mannheim'den, ağaçlardan çıkıda muzu çalar mısın? Al işte. Al işte. Evde kalmış bir dinleyicim daha. Bir diğer dinleyicim. Merhaba Hakan, ben Ayhan. Takılar başlarken bekliyorum. 50 eurolar takılmaya başlayınca kalkıyorum takıyı takmak için. 500'lükler, 200'lükler, 100'lükler bittikten sonra. Bu da güzel bir taktikmiş. Ve Berlin'den Betül. Merhaba Hakan diyor. Oğlan kardeşimin sünnet düğününde bir akrabamız oğlan kardeşimin döşüne, ha yani göğsüne küçük altın takıp taktığı an geri çekip cebine attı ve ne hikmetse bunu tam o anda kamera görüntüye almış. O kamera yok mu arkadaşlar? O kameradan hiçbir şey kaçmıyor, biliyor musunuz? Yani hiç şansınız yok. Aynı anda akrabalar gelip annemi de uyanmış ama evde görünce daha emin olduk. Sevgiler Berlin'den Betül. Ve düğünlerde takı esnasında başınızdan geçen trajikomik olaylar, üzüntülü de olabilir ama böyle komik olaylar tabii ki bizleri daha çok neşelendirecektir. 0-32-117-970-71 sesli mesajla gönderebilirsiniz. Hadi bakalım, bekliyoruz. Öncesinde Enis ve Baran Mengüç beraber seslendiriyorlar bu güzel şarkımızı. Ay yaş diyor. Yok mu?

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Bundeswehr'in yedek asker sistemini güçlendirmek istiyor. Bakana göre gönüllülük yalnızca askerlik hizmetinin başlangıcı için geçerli. Pistorius, Almanya'nın 260 bin aktif asker ve 200 bin yedek askerden oluşan güçlü bir yapıya ihtiyacı olduğunu söylüyor.
2: Wenn Sie Streitkräfte aufwachsen lassen müssen auf 260.000 Soldatinnen und Soldaten im aktiven Dienst und 200.000 Reservisten und Sie gewinnen diese Reservisten aus Wehrdienstleistenden, die das freiwillig tun, die bilden ja dann die Reserve nach ihrem Ausscheiden und dann kann der Reservedienst nicht freiwillig sein, weil dann hätten wir keine verlässliche Plangröße dafür, was wir an Reservedienstleistenden brauchen. Von daher kann es gar nicht darum gehen, dass das freiwillig sein könnte.
1: Savunma Bakanına göre gönüllü olan şey ilk başta Alman ordusuna katılmak. Fakat bu adımı atan herkes sonrasında yedek askerlik görevlerinde gelebileceğini bilmeli.
2: Freiwillig ist der Wehrdienst. Aber jeder, der den Wehrdienst antritt, freiwillig, weiß, dass dann anschließend für ihn eine Verpflichtung daraus folgt, auch Reserveübungen durchzuführen, mitzumachen. Durch die Integration in die Arbeit der aktiven Truppe soll das besser werden. Also auch die Reservedienstleistenden selber werden davon profitieren. Aber für uns ist wichtig, das kann nicht auf Freiwilligkeit basieren.
1: Yeni düzenleme yalnızca yedek askerleri değil, işverenleri de ilgilendiriyor. Çünkü çalışanların tatbikatlara katılabilmesi için iş yerlerinden izinli sayılmaları gerekecek.
2: Deswegen wird es eine Verpflichtung geben. Das ist gestaffelt danach, wie lange jemand bei uns Wehrdienst geleistet hat oder Zeitsoldat war. Und umgekehrt beinhaltet es auch für die Arbeitgeber eine Verpflichtung, auch bis zu einer bestimmten Grenze ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Reserveübungen freizugeben. Und das ist der einzige Weg, um wirklich den verlässlichen, stabilen Aufbau einer neuen Reserve zu gewährleisten. Die Arbeitgeber mögen es mir nachsehen.
1: Savunma Bakanlığı'nın planına göre yedek askerlik görevi kişinin daha önce Alman ordusu Bundeswehr'de ne kadar süre hizmet verdiğine göre farklı sürelerde uygulanacak. İşverenlere de çalışanlarını belirli sınırlar içinde tatbikatlara göndermeleri için sorumluluk düşecek. Savunma Bakanı Pistorius bunun Almanya'nın savunma kapasitesini güçlendirmek ve güvenilir bir yedek asker yapısı kurmak için gerekli olduğunu savunuyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Evet, Türk düğünlerinde takı esnasında başınızdan geçen ilginç olay, şahit olmuş olduğunuz ilginç olay, sesli mesaj veyahut da canlı telefon bağlantısı da kurabilirsiniz benimle 0-32-117-970-71. Aleyna Tilki şimdi, niyetim saf diyor. Metropol FM'desiniz, rengarenk. Mikrofona ben, DJ Hakan.

0: Ve Türk düğünlerinin en heyecanlı bölümü, ne deseler ne pasta kesimi ne de ilk dans. Tabii ki ne demiştik? Takı merasimi. Burada başınızdan geçen olaylar, ya arkadaşlar o kadar olumsuz mesajlar geldi ki, yani benim programım burada asıl amacı sizleri eğlendirmek, güldürmek ama ağlatmak değil. Yani bu mesajlara maalesef yer veremeyeceğim, böyle komik, eğlenceli, ilginç şeyler olsun dedim ama o ondan aldı, onu oraya verdi, arkasından cebine attı, oradan kamera yakaladı. Eyvah eyvah dedik. Farklı bir yöne doğru gidiyoruz. Mesela benim düğünümde düt kaynım
1: artık
0: düt anlamışsınızdır. Düt kaynım sahnede takı taktı diye anons ettirdi. Takı odasına geldi, taktığı paranın hepsini geri aldı, şerefsizdi. Ay va. Evet, böyle şeyler söylüyorlar. O Zelik İnmay'ın amın mı çıktı orada o anda? Allah Allah. O da nereden çıktı? Neyse. Zo. Bir diğer dinleyicim ise ne diyor bakayım? Bizim bir akraba var. Excel tabela tutuyormuş. Excel tabela arkadaşlar. Kim, nereye, ne zaman, hangi tarihte taktı diye. Taktı ve kendi düğünlerinde de yazmış kim ne taktı diye. Bir başka dinleyicim ise bakayım bakayım. O ne diyor? Evet. Nee, das kann ich auch nicht. Ay va. So, wir machen weiter mit Tarkan Hüpfios. Die içini çekecek. 12.37 oldu saatlerimiz. Mega sarımız sizlerle birlikte. Ve Çapan Efendisiniz. Rengarenktisiniz.

0: diye içine çekmek.
1: Tarkan'ımız. Hüp dedi, çekti içine güzel güzel hepimizi. Dankeschön, dankeschön, muhteşem bir şarkıydı. Evet, düğünlerde arkadaşlar başınıza gelen ilginç konular. Bir dinleyicim kendi düğünde gelin lavaboya giderken takı parası kuşaktaydı. Tuvalete girdi çıktı, o kuşak eksili verdi diyor. Bütün para mara eksili vermiş, zayıflamış da gelmiş hanımefendi. Bir diğer dinleyicim ise bakayım. Evet, Ahmet Karakuş diyor ki düğünlerdeki olaylar deyince aklıma benim bir şey geldi diyor. Bütün bayanlar altın takılarını takıp düğüne gidiyorlar ya, oraya bir sol bir amd kontrolü gelirse bilmiyorum ne olacak. Ya this is Jamaica. Evet, beni WhatsApp üzerinden telefonla arayanlar var arkadaşlar. Telefon aramalarınızı normal hattan arayın lütfen, 0 32 117 970 71. WhatsApp üzerinden sadece mesajlar ve sesli mesajları gönderebilirsiniz. Şimdi bir şarkı çalacağım. Yine diyeceksiniz ki nasılsınız ya, wunderbar gelung. Hangi şarkıymış o? Mutlaka bilirsiniz bu şarkıyı. Şimdi überraschung olsun, bir sürpriz olsun, şarkının ismini vermeyeceğim. Dinleyelim bakalım hoşunuza gidecek mi?

Güzeldi değil mi? Ben vallahi çok beğendim. Arım Balım Peteğim adlı şarkısını farklı bir versiyonla dinledik. Evet ve Türk düğünlerinin en heyecanlı bölümü ne deseler, ne pasta kesimi ne de o ilk dans. Tabii ki arkadaşlar, takı merasimi. Alkış yok mu? Biliyorsunuz ya, alkış alkış yeri. Şimdi burada bu takı merasimlerinde yaşamış olduğumuz birçok trajikomik olaylar oluyor. Sizin de başınızdan bir şey geçtiyse bunu bana yazı mı yatı sesli mesaj olarak gönderim derim. Bir dinleyicim diyor ki benim düğünümde sahte çeyrek takılmıştı. Ya madem sahte takacaksın tam tak, öyle değil mi? Yani orada bile cimrilik yapmış. Var mı böyle bir şey? Var mı? Var mı? Ya Zilek in my name. Aynen böyle. Bu nereden girip duruyor böyle muhabbet, Zilek in my... Bu da trajikomik bir olay. So, yes, mahmı Bayta Mit Tuba Özerk Patron adlı şarkısını şimdi seslendirecek sizlere. Son 13 dakikamız kaldı. Başınızdan geçen ilginç olayları bana şimdi yazın ve atasesli mesaj olarak gönderin.

0: haksız ettiysek pardon.
1: Vay racon o da kesiyor, rahatsız ettiksek patron diyor. Bu arada Zilek in my narım girmedi araya, sürekli giriyordu. Ve şimdi sırayla devam ediyoruz. Son mesajlara da biraz sonra yer vereceğim. Burada bazı tabii ki çok böyle bana göndermiş olduğunuz mesajların pek hiç açıcı değil arkadaşlar. Burada içinizi karartmak istemiyorum. Güzel neşeli şeyler gelsin diyorum. Ve şimdi kimine devam ediyoruz? Hayran diyoruz. Sıla'yla hadi bakalım.

Sırayı dinledik. Hayran dedi. Ve bir mesajımız daha geldi. Bu da diyor ki... Bu da çok komik ya. Just echt. Zo. Derya yazmış. Bu çok iyi arkadaşlar. Derya diyor ki benim kayınvalidem 8 yaşındaki kaynıma sünnet kıyafeti giydirip onu da bizim düğünümüzde yanımıza koyup çifte düğün yaptı diyor. Kim sokağını ki o da? Siyavansın mı? Oh. Hepsi bir arada. All inclusive dedikleri bu herhalde. All inclusive düğün. Hani all inclusive oteller vardır ya. Bu da all inclusive düğün. Kına, nişan, sünnet, nikah, boşanma. Ne isterseniz var burada. Derya, Allah sabır versin sana diyorum. Ama vasfiyeyi değil ha? Zor. Şimdi Tantaşçı ve Raymond çaldılar diyor. Hani geniş el oldu saatimiz. Geliyor. Harika bir şarkı. Yazın sık sık dinleyeceğimiz parçalardan bir tanesi.

Evet, bu şarkıyı anons etmeden önce biraz fazla konuştum. Yani daha doğrusu parça çalarken parçanın üzerine, daha gerçi parça başlamamıştı ama anons ediyorum, işte şöyle parça, güzel parça, şu yazın en çok dinlenecek parçalardan falan, böyle anons ederken bir dinleyeceğim diyor ki susarsan dinleyeceğiz Hakan diyor. Vallahi çok haklı. Bazen çok konuşuyorum biliyorum, kusura bakmayın. Ama böyleyiz, ne yapacağız? Elden bir şey gelir diyeceğim ama yok, gelmiyor. Böyle her ne kadar kendimi dizginlesem de böyle bir yerde kopuyor tekrar. Ondan sonra tık tık tık tık tık aldı başını gidiyor. Ve şimdi tabii ki rengarenk programımızın sonuna geldik. Biraz sonra Nordrhein-Westfalen'de Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Onun da güzel hazırlamış olduğu süper bir program var. Ondan sonra saat 15'ten itibaren de Esra burada, kırmızı başlıklı kızımız burada olacak. Kızımız diyorum ama kocaman eşek kadar oldu. Daha ne kızı, çocuğumuz kızımız diyorum böyle. Koca koca, neyse, fazla abartıyoruz biraz. Geldi o da kaç, 30 yaşında falan oldu herhalde. Burada girly looklarla falan böyle bizi kandırmaya çalışıyor sağda solda. Neyse, şimdi program, eyvah, inşallah duymuyordur. Dayağı yeriz, dün iyi dayağı yemiştim zaten. Şayet şeye girdiyseniz, bizim Instagram hikayelerimize girdiyseniz Esra'nın beni nasıl dövdüğünü orada görebilirsiniz arkadaşlar. Programı burada noktalarken için için yanıyor diye bir şarkımız vardır, biliyorsunuz değil mi? Ama çok farklı bir versiyonuyla ilerliyoruz şimdi, çok güzel, bakın dinleyin bir.

Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz reform planları için geniş bir uzlaşma çağrısında bulundu. Bad Zaro'daki ekonomi forumunda konuşan başbakan, toplumda güvenin yeniden kazanılması gerektiğini ve vatandaşlardan tüm kesimlere yapıcı katılım çağrısında bulundu. Merz, karamsarlığa gerek olmadığını ve sorunların birlikte çözülebileceğini vurguladı. Başbakan, reform sürecinde tüm kesimlerin yapıcı şekilde sürece dahil olması gerektiğini vurguladı. Siyasi aktörler arasında işbirliği çağrısı yapan Merz, ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.
2: Es gibt berechtigte Enttäuschung über verschleppte Entscheidungen auf vielen Ebenen. Es ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir besser werden, dass wir Vertrauen zurückgewinnen und dass wir zeigen, dass es geht. Ich weiß das und ich weiß um die Größe dieser Dimension und dieser Aufgabe. Aber meine Damen und Herren, ich will dafür keinen Vertrauensvorschuss haben. Aber ich will sehr wohl die Bereitschaft aller Bürgerinnen und Bürger in Anspruch nehmen, daran konstruktiv mitzuarbeiten.
1: Ülkede sorunlar bulunduğunu kabul eden Merz, karamsarlığa kapılmanın doğru olmadığını söyledi, sorunların çözülebilir olduğuna inandığını ifade etti.
2: Es gibt auch keinen Grund für Pessimismus und Schwarzmalerei über die Zukunft unseres Landes. Es liegen nicht die besten Jahre unseres Landes hinter uns, sondern es liegen sehr gute Jahre vor uns. In Ostdeutschland, in Westdeutschland, in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt und in Europa.
1: Merz planlanan reformların parti siyasi hesaplara kurban edilmemesi gerektiğini belirtti. Büyük bir sıçrama beklentisi yerine adım adım ilerleme gerektiğini dile getirdi. Amaçlarının sorunları birlikte çözmek olduğunu vurguladı.
2: Wenn wir jetzt gemeinsam daran arbeiten, statt gegeneinander zu arbeiten. Und das heißt, dass wir auch die parteipolitischen Spielchen hinter uns lassen müssen. Und genauso das Hoffen auf einen großen Befreiungsschlag, auf den großen Tag, auf den großen Big Bang, der alle Probleme auf einmal löst, meine Damen und Herren, den wird es nicht geben. Wir haben neu zu beweisen, dass unsere demokratischen Institutionen in der Lage sind, langfristige, tragfähige Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit zu finden und sie dann auch in einem vernünftigen Tempo umzusetzen.
1: Değerli dinleyenler, Başbakan Merz, ülkede planlanan reformlarla ilgili yaptığı paylaşımlarında geniş bir siyasi ve toplumsal uzlaşma çağrısında bulundu. Brandenburg eyaletindeki Bad Zaro bölgesinde düzenlenen Doğu Almanya Ekonomi Forumunda konuşan Merz, hükümetin büyük bir görevle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda Almanya'nın yeniden sorunlarını çözebilen bir ülke olduğunu göstermesi gerektiğini ifade etti. Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: ARD ve ZDF gösteriyor Almanya'da Dünya Futbol Şampiyonası maçlarını ama her maçı göstermiyor. Mesela iki tane çeyrek final maçını sadece Magenta gösteriyor. Avustralya Türkiye maçını ARD ZDF göstermiyor. O sadece Magenta'da ya da TRT1'de izleyebiliyorsanız. Dinleyenlerimizden bununla ilgili çok mesaj geldi. IPTV, IPTV diye. Evet, IPTV ama işte ITV ist glaube ich nicht legal, ne? Ich hab's nicht gehört, Leute. Ich glaube, das machen auch nicht viele. Ich glaube, das sind sehr, sehr wenige, die das machen. Illegale Sachen und wir? Nee, nee.
2: Nereden alınıyor? Bir arkadaş sordu da. Efendim?
1: Ben bir arkadaşa sorayım. O biliyordur.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten Teilzeit. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres stieg ihre Zahl sogar auf einen Rekordwert. Das hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ermittelt. Gleichzeitig sank die Zahl der Vollzeitbeschäftigten.
2: 40% aller Beschäftigten arbeiten Teilzeit und sie arbeiten sogar noch mehr Stunden pro Woche als bisher. Vollzeitjobs dagegen sind gesunken um rund 270.000 Stellen. Und nicht nur das. Es gibt weniger Krankmeldungen als noch im Vorjahr. Über angebliche Faulheit, Work-Life-Balance und 8-Stunden-Tag wird gerade heftig diskutiert, auch in der Regierung. Kanzler Merz sagt, um unseren Wohlstand zu erhalten, müssen wir mehr arbeiten. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Bundeskanzler Merz wirbt für einen breiten Schulterschluss bei den geplanten Reformen in Deutschland. Er wolle keinen Vertrauensvorschuss, aber die konstruktive Mitarbeit aller Bürgerinnen und Bürger, sagte er beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Gemeinsam müsse gezeigt werden, dass die Probleme des Landes gelöst werden können. Es gebe keinen Grund zur Schwarzmalerei, betonte Merz außerdem. Die schwarz-rote Koalition will bis zur Sommerpause ein großes Reformpaket zu Themen wie Rente und Steuern auf den Weg bringen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes verzeichnet so viele Fälle wie nie zuvor. 13.067 Menschen wandten sich im vergangenen Jahr an die Beratung, weil sie sich wegen ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion, wegen Geschlecht, Alter oder anderen Merkmalen benachteiligt sahen. Das waren 15% mehr als im Jahr davor.
3: Am häufigsten, bei mehr als 40% der Fälle, ging es um Rassismus. Registriert wurden etwa fremdenfeindliche Beleidigungen und Abwertungen. Oder die Menschen sahen sich wegen ihrer Herkunft benachteiligt, etwa im Bewerbungsprozess, bei der Wohnungssuche oder bei Arztterminen. Rassistische Einstellungen verfestigen sich und führen zu deutlich heftiger erlebter Diskriminierung, sagte die Antidiskriminierungsbeauftragte Attermann. Mehr als ein Viertel der Fälle bezog sich auf Benachteiligungen wegen einer Behinderung oder Krankheit. Mehr als jeder fünfte Fall drehte sich um Diskriminierung wegen des Geschlechts. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Der Kölner Dom wird für Besucher ab Juli 12 Euro Eintritt kosten. Damit sollen die gestiegenen Kosten für Pflege, Schutz und den laufenden Betrieb des Doms gedeckt werden. Das teilte die Leitung des Doms mit. Für Gottesdienstbesucher sowie Mitglieder des Zentraldombauvereins bleibt der Dom kostenfrei.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut. Teşekkürler. İyi yayınlar.
4: Bugün manşetlere bakıyoruz. Manşetlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi görüyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan tartışmalarına ilişkin konuştu. Yargıtay'a da mesaj gönderdi. Neler söyledi?
5: Evet Mesut, senin de söylediğin gibi öncelikle Yargıtay'a önemli bir mesaj gönderdi. Şöyle girdi cümlelerine, şöyle başladı. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabetten uzaklaşmamalıdır diyerek başladı. Ardından da Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir diyerek devam etti. Ve mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir dedi ve Türk siyaseti ve demokrasinin hırpalanmasına izin vermemelidir diyerek Yargıtay'a seslendi, bu konudaki kesin kararını almasını istedi.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kez de fezleke hazırlandı. Fezlekede geçen isimlere baktığımızda da tepedeki isimler, bu haberimizin detayı nedir?
5: Özgür Özel'le beraber Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesine karar verildi. Bunun sebebi de şu: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin etkin pişmanlık ifadesi veren oğlu Gökhan Böceğin bir iddiası vardı. Özgür Özel'in talimatıyla babamın adaylığı için Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro verdim demişti ifadesinde. Bu ifade nedeniyle şu anda böyle bir fezleke hazırlandı.
4: Ve vergi borcu olanlara bir haberimiz var. Faiz oranlarıyla ilgili detaylar neler?
5: Mesut, aslında iyi bir haberimiz var diyebiliriz. Vergi borçları için 72 aya kadar yükseltilmişti taksit imkanı. Bu arada çeşitli itirazlar vardı. Özellikle faizli oranlarının da değiştirilmesi isteniyordu. Maliye Bakanlığı bu konuda bir çalışma başlattı. Çalışma tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan mükellefleri kapsayacak. Dolayısıyla 72 ay vadede yıllık %39 faizle bir ödeme yapılabilecek bu çalışma sonucunda.
4: Spora baktığımızda A milli takımın, Dünya Kupası'na katılacak olan A milli takımın kadrosu genişti, dardı derken nihai kadro açıklandı. Son bilgiler neler?
5: Evet, A milli takım teknik direktörü Montella tarafından belirlenen 26 kişilik kadro açıklandı ve nihai kadro olarak bu kadro açıklandı. A milli takım bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru hareket etmeye de başladı. 7 Haziran tarihinde Venezuela ile son hazırlık karşılaşmasını da oynayacak. Daha sonra Dünya Kupası'na katılacak A milli futbol takımı.
4: Teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Almanya'da yoksulluk artıyor. Paritätische Wohlfahrtsverband'ın yeni raporuna göre geçen yıl Almanya genelinde 13 milyondan fazla kişi yoksulluk içinde yaşadı. Oran bir önceki yıla göre 0,6 puan yükseldi. Rheinland-Pfalz'te ise yoksulluk oranı Almanya ortalamasının altında kaldı, ancak burada da artış kaydedildi. Baden-Württemberg ise eyaletler karşılaştırmasında daha iyi durumda. Eyalette yoksulluk oranı %13,2 oldu. Bu oranla Baden-Württemberg, Bayern'den sonra en düşük ikinci orana sahip eyalet oldu.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Deutsche werden deutlich häufiger Opfer einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird.
1: Kriminalität im Kontext der Zuwanderung des Bundeskriminalamtes
3: hervor. Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da...
4: Also ich glaube, dass es eher, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da suç istatistikleri raporu açıklandı ve manşetlerde yabancı suçlular arttı, göçmenler suç istatistiklerinde öne çıkıyor, Almanya'da yabancı suçlular alarm veriyor manşetlere atıldı. Alman medyası detayları, rakamları ve analizleriyle biliniyor. Örneğin bir otomobil testinde lastiğin yol tutuşundan fren mesafesine kadar onlarca sayfa analiz ve inceleme yapabilir. Ancak konu yabancılar, yani göçmenler ve suç olunca nedense birçok medya kuruluşu rakamların arkasındaki nedenleri anlatmaktan çok sansasyonel ve çarpıcı başlıklara yöneliyor. Kriminelle Ausland'a başlığı her zaman tık getiriyor, dikkat çekiyor ve maalesef birçok kişinin duymak istediği hikayeyi anlatıyor.
2: Laut Polizei stach ein Täter mit einem Messer offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein.
6: Für dringend tatverdächtig wird dieser Mann gehalten, syrischer Staatsbürger.
7: Etwa jeder dritte Tatverdächtige hat nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
5: Oysa istatistiklerin detaylarına bakıldığında tablo o kadar da basit değil. Suç istatistikleri raporunda Almanya'da işlenen suç oranların neredeyse %36'sı yabancılar tarafından işlendiği belirtiliyor. Bu rakamların içinde Almanya'da yaşayan göçmenlerin yanı sıra turistler, iltica başvurusunda bulunanlar, yabancı öğrenciler ve ülkede geçici bulunan kişiler de yer alıyor. Üstelik söz konusu veriler, mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişiler değil, polis tarafından şüpheli olarak kaydedilen kişileri kapsıyor. Fakat bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor.
8: Durchschnittlich sind es 580 Gewaltdelikte pro Tag, die in Deutschland stattfinden. Wir reden hier von Tötungsdelikten, von Vergewaltigungen, von gefährlichen Körperverletzungen auf sehr hohem Niveau, aber leicht absinkend.
5: Bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor. Çünkü göçmenler suç işliyor, yabancılar suç işliyor söylemi çok iyi satıyor. Peki neden gençlerin suç istatistiklerinde daha fazla yer aldığı, neden sosyal sorunların, eğitim eksikliğinin veya yoksulluğun suç oranlarını etkilediği aynı heyecanla tartışılmıyor? Çünkü bunlar çok karmaşık konular. Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk ve diğer göçmen kökenli insanlar her gün çalışıyor, vergi ödüyor, şirket kuruyor, doktorluk yapıyor, kamu alanında hizmet sunuyor, çocuk yetiştiriyor ve bu ülkenin ekonomisine ciddi ve büyük katkı sağlıyor. Ama ne yazık ki bu gerçek hikayeler manşete taşınmıyor. Çünkü iyi entegre olmuş bir göçmen haberi değer taşımıyor. Ancak bir yabancının işlediği suç günlerce ekranlarda ve gazetelerde yer bulabiliyor. Bu nedenle suçla mücadele kadar rakamların nasıl sunulduğu ve kamuoyunun nasıl yönlendirildiği de aslında sorgulanması gerekiyor. Bunları sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird.
4: Dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
3: Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da sitzt.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yokabinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Bundeskanzler Merz wirbt für einen breiten Schulterschluss bei den geplanten Reformen in Deutschland. Er wolle keinen Vertrauensvorschuss, aber die konstruktive Mitarbeit aller Bürgerinnen und Bürger, sagte Merz beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Gemeinsam müsse gezeigt werden, dass die Probleme des Landes gelöst werden können.
2: Es gibt auch keinen Grund für Pessimismus und Schwarzmalerei über die Zukunft unseres Landes. Es liegen nicht die besten Jahre unseres Landes hinter uns, sondern es liegen sehr gute Jahre vor uns. In Ostdeutschland, in Westdeutschland, in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt und in Europa.
1: Bundeskanzler Merz. Die schwarz-rote Koalition will bis zur Sommerpause ein großes Reformpaket zu Themen wie Rente und Steuern auf den Weg bringen. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Deutschland ist so hoch wie noch nie. Nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung waren im ersten Quartal dieses Jahres rund 40% aller Erwerbstätigen in Teilzeit beschäftigt. Gleichzeitig arbeiteten Teilzeitkräfte mit durchschnittlich fast 19 Stunden pro Woche etwas mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der Erwerbstätigen sank auf rund 45,5 Millionen. Außerdem meldeten sich weniger Beschäftigte krank als im Vorjahreszeitraum. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes verzeichnet so viele Fälle wie nie zuvor. 13.067 Menschen wandten sich im vergangenen Jahr an die Beratung, weil sie sich wegen ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion, wegen Geschlecht, Alter oder anderen Merkmalen benachteiligt sahen. Das waren 15% mehr als im Jahr davor.
3: Am häufigsten, bei mehr als 40% der Fälle, ging es um Rassismus. Registriert wurden etwa fremdenfeindliche Beleidigungen und Abwertungen. Oder die Menschen sahen sich wegen ihrer Herkunft benachteiligt, etwa im Bewerbungsprozess, bei der Wohnungssuche oder bei Arztterminen. Rassistische Einstellungen verfestigen sich und führen zu deutlich heftiger erlebter Diskriminierung, sagte die Antidiskriminierungsbeauftragte Attermann. Mehr als ein Viertel der Fälle bezog sich auf Benachteiligungen wegen einer Behinderung oder Krankheit. Mehr als jeder fünfte Fall drehte sich um Diskriminierung wegen des Geschlechts. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Die deutsche Nationalmannschaft ist zur Fußball-Weltmeisterschaft aufgebrochen. Mit etwas Verspätung wegen eines Gewitters startete am Mittag die Linienmaschine der Lufthansa mit dem DFB-Tross an Bord von Frankfurt am Main nach Chicago. Dort findet dann am Samstag auch die WM-Generalprobe gegen die Auswahl der USA statt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut. Teşekkürler. İyi yayınlar.
4: Bugün manşetlere bakıyoruz. Manşetlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi görüyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan tartışmalarına ilişkin konuştu. Yargıtay'a da mesaj gönderdi. Neler söyledi?
5: Evet Mesut, senin de söylediğin gibi öncelikle Yargıtay'a önemli bir mesaj gönderdi. Şöyle girdi cümlelerine, şöyle başladı. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabetten uzaklaşmamalıdır diyerek başladı. Ardından da Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir diyerek devam etti. Ve mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir dedi ve Türk siyaseti ve demokrasinin hırpalanmasına izin vermemelidir diyerek Yargıtay'a seslendi, bu konudaki kesin kararını almasını istedi.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kez de fezleke hazırlandı. Fezlekede geçen isimlere baktığımızda da tepedeki isimler, bu haberimizin detayı nedir?
5: Özgür Özel'le beraber Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesine karar verildi. Bunun sebebi de şu: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin etkin pişmanlık ifadesi veren oğlu Gökhan Böceğin bir iddiası vardı. Özgür Özel'in talimatıyla babamın adaylığı için Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro verdim demişti ifadesinde. Bu ifade nedeniyle şu anda böyle bir fezleke hazırlandı.
4: Ve vergi borcu olanlara bir haberimiz var. Faiz oranlarıyla ilgili detaylar neler?
5: Mesut, aslında iyi bir haberimiz var diyebiliriz. Vergi borçları için 72 aya kadar yükseltilmişti taksit imkanı. Bu arada çeşitli itirazlar vardı. Özellikle faizli oranlarının da değiştirilmesi isteniyordu. Maliye Bakanlığı bu konuda bir çalışma başlattı. Çalışma tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan mükellefleri kapsayacak. Dolayısıyla 72 ay vadede yıllık %39 faizle bir ödeme yapılabilecek bu çalışma sonucunda.
4: Spora baktığımızda A milli takımın, Dünya Kupası'na katılacak olan A milli takımın kadrosu genişti, dardı derken nihai kadro açıklandı. Son bilgiler neler?
5: Evet, A milli takım teknik direktörü Montella tarafından belirlenen 26 kişilik kadro açıklandı ve nihai kadro olarak bu kadro açıklandı. A milli takım bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru hareket etmeye de başladı. 7 Haziran tarihinde Venezuela ile son hazırlık karşılaşmasını da oynayacak. Daha sonra Dünya Kupası'na katılacak A milli futbol takımı.
4: Teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz'te hafif yağmurlu, sıcaklık 21 derece. Neuwied ve Bendorf'ta da hafif yağmur var. Sıcaklık 21 derece. Gün boyunca. Koblenz'te 14 ile 21, Neuwied ve Bendorf'ta 13 ile 21 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
7: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
0: Öz Yörem.
8: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Ankara Ekos beni al diyor.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Tatilimiz devam ediyor çünkü konumuz yine tatil. Haziran ayının ilk haftası böyle bir torpil yapacağım bize. Tatile gidemeyenler olarak bizler tatili buraya getirelim madem diyoruz. Arkadaşlar yazın, günün sorusu bu. Yazın yapmayı en sevdiğiniz şey ne? Yaz geldi ya da böyle kışın ortasında yazı beklerken neyi en çok hayal ediyoruz? Neyi en çok özlüyoruz? Bunu istiyorum. Biraz pozitifliklerle başlayalım programımıza. Yazın yapmayı en sevdiğiniz şey ne? Bana cevaplarınızı WhatsApp üzerinden gönderin. Cevaplarınıza başlayalım yayınımıza. Şöyle bir pozitiflik serpelim her yere. Yazın en güzel şeylerini konuşarak başlayacağız.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Tüşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Tüşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Tüşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuğ.

hanımlar beyler. Ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Yazın en sevdiğin şey ne? En sevdiğimiz şeyleri ama yazın en sevdiğimiz şeyleri konuşuyoruz. Sizlerden gelen mesajlara şöyle bir baktım. Gerçekten her yerim pozitif çiçekler açtı vallahi. O kadar güzel şeyler var ki. Bir dinleyicimiz diyor ki, benim en sevdiğim şey tabii ki de D vitamini almak. Vücuduma çok iyi geliyor demiş. Ne kadar bilimsel bir yaklaşım. Ama çok doğru. Almanya'da özellikle güneşe çok hasret kaldığımız için D vitamini alamıyoruz. Bir dinleyicimiz köye gitmek yazmış. Köye gitmek istiyorum demiş. Yazın en sevdiği şeylerden biri buymuş. Hakikaten memleketimiz ne kadar kıymetli. Bir dinleyicimiz Özgür yazmış. Yazın en çok özlediğim şey Spree Nehri'nde Subboard ile gezmek diyor. Tabii ki deniz tatilinden sonra demiş. Subboard bu şey suyun üstünde kürekle gittiğin şeylerden biri değil mi? Çok severim, ne güzel. Ama rüzgar falan olsa düşersin ya. Ne güzel serinlemiş oluruz değil mi? Bir dinleyicimiz diyor ki yazın en çok denizde uzanıp güneşin beni yakmasını seviyorum demiş. Yak bütün fotoğrafları. Tam bir dakika, o tam olarak öyle bir şey değildi, doğru. Diyor ki bir dinleyicimiz Kaptan Mehmet yazmış. Diyor ki vallahi yazın en güzeli güneş, enerji veriyor, motive ediyor. Aynı senin gibi demiş. Ay ben utanırım ya, bana öyle deme. Ben utanırım. Demiş ki sen de bizi motive ediyorsun. Her gün seni gelmeni dört gözle bekliyoruz demiş. Filiz ablanla beraber seni dinliyoruz demiş. Selamlar, kocaman selamlar olsun. Siz de bana motivasyon veriyorsunuz. Ne kadar güzel.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Bugün yazı konuşuyoruz bol bol. Yazın en sevdiğimiz şey ne? Yaza dair en sevdiğimiz şeyler neler, bunları konuşuyoruz. Ay çok heyecanlı. Bir dinleyicimiz Metin yazmış. Metin diyor ki bol bol 200 euro bozdurmak demiş. 200 euro yine iyi ha. 200 euro ne yapılır ki şu an? Dünyanın neresinde ne yapabilirsin 200 euroya? Zonguldak'tan bir dinleyici... Zonguldak'tan mı? Yok. Zonguldak Alaplı. Karadeniz'de selam göndermiş. Deniz. Deniz değil, Berkan. Aa! Zor bir mesaj atmış. Berkan şöyle yazmış arkadaşlar. Deniz. Karadeniz'e selam olsun. Zonguldak Alaplı. Selamlar olsun. Bir dinleyicimiz diyor ki İbrahim Berlin'den yazmış. Yazın en sevdiğim şey soğuk demiş. Hayır değil. Ben biliyorum değil. Soğuk moğuk istemiyoruz. Ama şaka bir yana gerçekten yazın çok bunalan kişiler oluyor. O soğuğu arayan kişiler. Zaten iki hafta yaz oluyor burada. Yapmayın gözünüzü seveyim. Muhammed Erdem yazmış. Köln'den yazıyor. Diyor ki Türkiye'ye tatile gitmek tabii ki de demiş. Ay. O zaman bunu çalmaz mıyım ben? Bütün Türkiye'yi bekleyenlere gelsin bu parça. Yaz deyince aklımıza gelen şey tabii ki Türkiye'miz. Sena Şener Gurbet diyor.

0: Paydos keyfimize yazı getirdik. Yani çoktan gelmeliydi zaten ama biz getirdik. Nasıl? Çünkü yazın en sevdiğimiz şeyler neler? Bunları konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz demiş ki, bir otel ismi söylemiş. Otel ismini söyle. Özellikle o otel ismini söylemiş. Diyor ki, o otelde havuza girmek demiş. Ay pardon, reklam mı oldu biraz diyor. Vallahi oldu biraz. Neyse, sansürledik bak. Kendi ismini yazmamış, otelin ismini yazmış yahu. Saadettin yazmış. Saadettin diyor ki, ben bahçeyle uğraşmayı çok seviyorum demiş. Bu bahçeyle uğraşmak benim yazım demektir demiş. Bir de yeşillik fotoğrafı göndermiş. Böyle ne güzel bitkiler var. Ne o, salatalık mı o? Aa, domates, çilek. Oo, çok güzel. Keşke bunlar, valla buranın mevsiminde çok fazla tutmuyor. Ne zaman denediysem olmadı ama size helal olsun, başarmışsınız. Ulya yazmış. Ulya diyor ki, yazın en çok açık hava konserlerini seviyorum ve gece gezmeleri. Her yer cıvıl cıvıl demiş. Stuttgart'tan yazmış. Ay evet. Açık hava konserleri muhteşem. Böyle kışın da konsere gitmek çok güzel oluyor tabii ki ama bazen tıklım tıklım sıcak basıyor bir anda falan. Kışın ortasında nemli oluyor. Açık hava konseri ama ne kadar güzel. Bir de üşüme derdin yok. Giy tişörtünü, çık git ya, ne güzel. Sizden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Yazın en sevdiğiniz şeyler neler?
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
3: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: İçi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Yazın en sevdiğimiz şeyler neler? Bunları konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz çok güzel bir mesaj yazmış. Demiş ki yazın tatilde hiç güneş görmemişçesine uzanıp yatıp güneşten cayır cayır yanıp gecesinde de uyuyamamak. Ne kadar güzel ya, o acıyı var ya, ne zaman olsa isterim. Acıyı sevmek olur mu? Olur işte, olur. Biz sevda yarası, gönül acısı istemiyoruz. Biz güneş yanığı acısı istiyoruz. Yak bizi, yak. Bu en sevdiğim mesaj oldu galiba. Gerçekten acıyı seviyoruz. O güneşten yanmışlık hissini seviyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki, ay Esra, şu sıcak havaya bir bakar mısın? Hava ne kadar güzel diyor. Biz de balkonda kahve içiyoruz demiş. Buyur gel diyeceğim de sen zaten bizimlesin demiş. Ay ne güzel. Ben ağlarım, böyle şeyler demeyin ya. Balkon sohbetleri vazgeçilmezimiz. Yazın en güzel şeylerden biri o balkonda. Hele bir de okey varsa, o okeyin taşlarının çatır çutur sesleri var ya, of. Yazın galiba benim en sevdiğim şeylerden biri o. Okey taş sesi. Okey taşının sesi çatır çutur böyle. Gece 2 olmuş, hala sokağın bir yerinden çat çut ses geliyor falan. Ne kadar güzel şeyler değil mi bunlar?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Innenminister Dobrindt sieht gute Chancen, in einigen Monaten mit Drittstaaten konkrete Vereinbarungen zur Einrichtung sogenannter Rückführungszentren zu schließen. Bis sie dann tatsächlich erreicht seien, werde es aber voraussichtlich noch etwas länger dauern. Die EU hatte zuvor den Weg für die Verschärfung der Asylregeln freigemacht.
2: Die EU will künftig mehr Abschiebungen ermöglichen. Wer ausreisen muss, aber nicht in sein Herkunftsland gebracht werden kann, soll dann in einen sogenannten Return Hub kommen, also in ein Rückkehrzentrum außerhalb der EU. Unionspolitiker erwarten viel von der EU-Verordnung, etwa geordnetere Prozesse und möglicherweise auch eine abschreckende Wirkung, sodass mehr abgelehnte Migranten freiwillig in die Heimat zurückkehren. Die SPD spricht von einer Phantomdebatte. Schließlich sei bisher kein Drittstaat für einen Hub gefunden. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten Teilzeit. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres stieg ihre Zahl sogar auf einen Rekordwert. Das hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ermittelt. Gleichzeitig sank die Zahl der Vollzeitbeschäftigten.
3: 40% aller Beschäftigten arbeiten Teilzeit und sie arbeiten sogar noch mehr Stunden pro Woche als bisher. Vollzeitjobs dagegen sind gesunken um rund 270.000 Stellen. Und nicht nur das. Es gibt weniger Krankmeldungen als noch im Vorjahr. Über angebliche Faulheit, Work-Life-Balance und 8-Stunden-Tag wird gerade heftig diskutiert, auch in der Regierung. Kanzler Merz sagt, um unseren Wohlstand zu erhalten, müssen wir mehr arbeiten. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Bundeskanzler Merz wirbt für einen breiten Schulterschluss bei den geplanten Reformen in Deutschland. Er wolle keinen Vertrauensvorschuss, aber die konstruktive Mitarbeit aller Bürgerinnen und Bürger, sagte er beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Gemeinsam müsse gezeigt werden, dass die Probleme des Landes gelöst werden können. Es gebe keinen Grund zur Schwarzmalerei, betonte Merz außerdem. Die schwarz-rote Koalition will bis zur Sommerpause ein großes Reformpaket zu Themen wie Rente und Steuern auf den Weg bringen. Der Kölner Dom wird für Besucher ab Juli 12 € Eintritt kosten. Damit sollen die gestiegenen Kosten für Pflege, Schutz und den laufenden Betrieb des Doms gedeckt werden. Das teilte die Leitung des Doms mit. Für Gottesdienstbesucher sowie Mitglieder des Zentraldombauvereins bleibt der Dom kostenfrei.
0: EPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut. Teşekkürler. İyi yayınlar.
4: Bugün manşetlere bakıyoruz. Manşetlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi görüyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan tartışmalarına ilişkin konuştuğu Yargıtay'a da mesaj gönderdi. Neler söyledi?
5: Evet Mesut, senin de söylediğin gibi öncelikle Yargıtay'a önemli bir mesaj gönderdi. Şöyle girdi cümlelerine, şöyle başladı. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabetten uzaklaşmamalıdır diyerek başladı. Ardından da Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir diyerek devam etti. Ve mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir dedi ve Türk siyaseti ve demokrasinin hırpalanmasına izin vermemelidir diyerek Yargıtay'a seslendi. Bu konudaki kesin kararını almasını istedi.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kez de fezleke hazırlandı. Fezlekede geçen isimlere baktığımızda da tepedeki isimler, bu haberimizin detayı nedir?
5: Özgür Özel'le beraber Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesine karar verildi. Bunun sebebi de şu: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin etkin pişmanlık ifadesi veren oğlu Gökhan Böceğin bir iddiası vardı. Özgür Özel'in talimatıyla babamın adaylığı için Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro verdim demişti ifadesinde. Bu ifade nedeniyle şu anda böyle bir fezleke hazırlandı.
4: Ve vergi borcu olanlara bir haberimiz var. Faiz oranlarıyla ilgili detaylar neler?
5: Mesut, aslında iyi bir haberimiz var diyebiliriz. Vergi borçları için 72 aya kadar yükseltilmişti taksit imkanı. Bu arada çeşitli itirazlar vardı. Özellikle faizli oranlarının da değiştirilmesi isteniyordu. Maliye Bakanlığı bu konuda bir çalışma başlattı. Çalışma tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan mükellefleri kapsayacak. Dolayısıyla 72 ay vadede yıllık %39 faizle bir ödeme yapılabilecek bu çalışma sonucunda.
4: Spora baktığımızda A milli takımın, Dünya Kupası'na katılacak olan A milli takımın kadrosu genişti, dardı derken nihai kadro açıklandı. Son bilgiler neler?
5: Evet, A milli takım teknik direktörü Montella tarafından belirlenen 26 kişilik kadro açıklandı ve nihai kadro olarak bu kadro açıklandı. A milli takım bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru hareket etmeye de başladı. 7 Haziran tarihinde Venezuela ile son hazırlık karşılaşmasını da oynayacak. Daha sonra Dünya Kupası'na katılacak A milli futbol takımı.
4: Teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM hava durumu.
6: Koblenz'te hafif yağmurlu, sıcaklık 21 derece. Neuwied ve Bendorf'ta da hafif yağmur var, sıcaklık 21 derece. Gün boyunca Koblenz'te 14 ile 21, Neuwied ve Bendorf'ta 13 ile 21 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Hanımlar, beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Paydos keyfine yazı getirdik. Güneş tepemizde parlıyor. Biz de yazı konuşmaya devam ediyoruz. Yazın sevdiğimiz şeyler neler? Yazın en sevdiğimiz şeyleri konuşuyoruz. Yaz deyince aklımıza neler geliyor? Bütün kış boyunca nelere özlem duyuyoruz? Bunu konuşuyoruz. Karpuz, mangal, balkon sohbetleri, o flip floplarla yürümek, ıslak saçlarla gezmek. Bunların hepsi o kadar güzel hissiyatlar ki. O karpuzumuzu buzluktan, buzdolabından çıkarıp masaya koymak. O metal tabaklar vardır ya, hani mesela mangalda yaptığın kanatları koyarsın birine. Diğerine salata yaparsın. Diğerine de karpuzu koyarsın. Ay! Anladınız değil mi? Aldınız o hissiyatı. İşte budur. Bir de bir dinleyicimiz yazmış. Sahildeki bağıran simitçiler. O simitlerin tadı başka hiçbir yerde yok. Sırf o simidi yemek için bile tatile giderim demiş. Bence de harika bir sebep. Bence herkes gitsin patronuna desin ki benim beslenmek en zararı ihtiyaçlarımdan biri. En önemli ihtiyaçlarımdan biri benim beslenmem lazım. Açlıktan öleyim mi yani diyelim. Simit yememiz lazım. Bunun için de tatile gitmemiz lazım. Buldum. Bug'ını buldum. Yaza dair sevdiğimiz şeyleri konuşuyoruz. Sen de WhatsApp'ten bana yaz.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Yaza dair en sevdiğimiz şeyleri konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz demiş ki, ay Esra canım yaz çekti valla. Bir de sen simit falan anlatınca bayağı canım çekti, ne yaptın demiş. Deniz kenarında midyeci, simitçi, mısırcı, dondurmacı, daha neler neler, gözlemeciler. Onların hepsini çok özlüyorum demiş. Bir dinleyicimiz daha yazmış, acıktım sus diye. Ya hemen kendine git bir poğaça falan ısmarla. Erol, Erol ne yazmış? Yollarda kendisi diyor ki Frankfurt Deutsche Post DHL.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastürk. Kel kentinde yük garında 15 yaşındaki bir öğrenci ağır yaralandı. Polis gencin sabah erken saatlerde bir yük vagonuna çıktığını ve yüksek gerilim hattına fazla yaklaştığını açıkladı. Ağır yanıklar oluşan genç helikopterle özel kliniğe kaldırıldı. Ben Enfers'te Sinti ve Romanlara yönelik saldırılar ve ayrımcılık vakaları arttı. Hazırlanan rapora göre 2025'te eyalette 100 olay kayda geçti. Bu sayı bir önceki yıla göre 41 adet daha fazla. Arweiler bölgesinde hafta sonu ölü bulunan 29 yaşındaki kadınla ilgili yeni ayrıntılar açıklandı. Koblenz savcılığına göre kadının cesedinde bıçak ve kesik yaraları tespit edildi. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Kadından ayrı yaşayan 43 yaşındaki eşi ise gözaltında. Rheinland-Pfalz'te Eyalet İşveren Birlikleri Federasyonu bugün Unternehmertag etkinliği düzenliyor. Federasyon iş dünyasının yeni eyalet hükümetinden beklentilerini açıklayacak. Etkinlikte ekonomi politikası, şirketlerin rekabet koşulları ve reform talepleri gündeme gelecek. Eurostat'ın ilk tahminlerine göre artışta İran savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatları etkili oldu. Nisan ayında bu oran %3'tü. Enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın %2 hedefinin üzerinde kalması gelecek haftaki faiz kararı öncesi baskıyı da artırıyor. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne yapılan başvurular geçen yıl rekor seviyeye yükseldi. Daireye göre 13 binden fazla kişi ten rengi, din, cinsiyet, yaş veya başka özellikleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığını belirterek danışmanlık aldı. Bu sayı bir önceki yıla göre %15 arttı. En fazla başvuru 4571 vakayla ırkçı ayrımcılık nedeniyle yapıldı. AfD'li bazı siyasetçilerin Rusya'nın Sankt Petersburg kentindeki ekonomi forumuna katılma planı Almanya'da güvenlik tartışması yarattı. CDU, SPD ve Yeşiller'den siyasetçiler bu tür ziyaretlerin casusluk riski taşıdığını savundu. AfD'li Markus Frommeyer ise eleştirileri reddederek zor koşullarda diyalog kanallarını açık tutmak istediklerini söyledi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Yaza dair en sevdiğimiz şeyler neler? Bunları konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz şöyle bir ses kaydı göndermiş.
2: Emre Uçgeç Berlin'den, vatanımızı özledik abla, vatanımızı, yazdan yaza gidebiliyoruz anca.
1: Evet değil mi ya? Yazdan yaza gitsek de bizim için o sıla yolu özellikle o kadar vazgeçilmez ki. Yaz deyince aklımıza gelen şeylerden biri de sıla yolu. O arabaya, hani arabanın bagajına böyle Lego parçaları gibi koyarız eşyaları. Bir tane çantanın bile yeri oynasa bütün düzen birbirine girer mesela. O yüzden ben mesela görünce hayran kalıyorum. Böyle bavullarını o kadar güzel yerleştirmişler ki o valizler, o küçük küçük poşetler hep böyle düzenli düzenli işte. En sık kullanılacak şeyler en yukarı geliyor. İşte börekler, çörekler yapılıyor, yolluklar. Sıla yolunda kendi yaptığınız yemeğinizi yanınızda götürerek böyle camı da açıyorsunuz sonuna kadar püfür püfür. Oh mis gibi. Tabii bir de dönünce o bavulları, valizleri yerleştirme olayı var. O 2 gün falan süren bir şey bir de. Onu da özlüyor insan. Böyle bir bakıyorsun havlunu yıkayacaksın. Havlunun üstünde böyle kumlar falan var. Pıtır pıtır her yer kum oluyor. Sonra diyorsun ki ya kalsa mı ya? Süpürmesem mi ya diyorsun. Yazın yapmayı en sevdiğiniz şey. Yaza dair en sevdiğiniz şeyler neler, bunları konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz demiş ki benim en sevdiğim şeylerden biri arabayı, arabanın camlarını açarak son ses müzikle gezmek demiş. Vay seni serseri seni. Sonra sağa sola hiç şşt, şşt yapmıyorsun değil mi?

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Glütensiz beslenmek. Son zamanlarda çok duyuyoruz ya. Gerçekten işe yarayan bir şey mi? Şimdi işe yaramak derken glütensiz beslenmek nedir? Ne işimize yarar? Sağlıklı yaşamak için hep kafamızda niyeyse böyle glüteni hayatımızdan çıkaralım diye bir şey var. Glüten de bir anda hayatınızdan çıkarmak da aslında sağlıksız bir şeymiş arkadaşlar. Çölyak hastalığı. Glüten tüketen kişilerde aslında bu ince bağırsak larda işte hasara yol açan bir bağışıklık sistemi reaksiyonu diyebiliriz buna özetle. Yani çölyak hastaları gluten yediğinde işte ekmektir, makarnadır gibi şeyler, undur. Bu gibi şeyler yediklerinde bağırsaklarında sorun çıkıyor ve gerçekten ciddi bir hastalık bu. Ama bazen insanlar işte şişlik hissettiklerinde diyorlar ki ay gluten beni şişirdi. Bir makarna yiyor, bir tencere makarna yiyor. Diyor ki beni diyor gluten şişirdi, glutenden diyor. O kadar o tencereyi ben yesem ben de şişerim yani. Ekmek, ay bana dokunuyor ekmek. Bir somon ekmeği yemiş diyor ki şiştim. Glüten şişirmedi seni, o porsiyon şişirdi seni, bana güven. Bir de uzmanlar diyor ki şimdi yaz tatili başladı ya, herkes böyle vücudu böyle fit olsun istiyor. O karnı dümdüz olsun istiyor. O yüzden bir anda şak diye komple gluteni kesmiş herkes gördüğüm kadarıyla. Bu kadar ekmeği kim yiyecek arkadaşlar? Bu kadar makarnayı, ekmeği kim yiyecek? Buradan uyarıda bulunmak istiyorum. Gerçekten böyle pat diye de gluteni kesmek çok da iyi bir şey değil. Bir anda böyle sizin sindirim sisteminize zarar verebilir uzmanlar uyarmışken. Ben de buradan iletmiş olayım o uyarıyı. Yaz tatilinde fit olacağız diye hastane hastane gezmeyelim aman.

0: Ersay Üner ve Derya Olu yepyeni şarkıları Kesin Bilgi sizlerleydi. Arkadaşlar, düğünlere gitmeyi özlediniz mi? Bir düğünde aradığınız bütün kaosu bulabiliyorsunuz. Bir düğün yapılıyor, aylarca konuşuluyor ya. Trabzon'da bir düğün var arkadaşlar. Trabzon'da bir düğün yapılmış, takı töreninde altın kadar enteresan şeylerin de yoğun olduğu bir gün varmış. Bu düğünde böyle bir düğünmüş. Şimdi şöyle düşünün, salonda müzik var değil mi? Bir düğünde ne vardır? Ne bileyim, horon vardır, halay vardır. Gelin damat takı sırasına geçmiş, böyle herkes sırayla geliyor. Kimi altın takıyor, kimi zarf veriyor. Herkes de bakıyor, bütün akrabalar kim ne takmış, halası ne takmış diye. Öyle bir an düşünün. Derken damadın bir arkadaşı kapıdan içeri giriyor. Ama yanında takı toka yok. Süslenmiş bir keçi var, keçi. Birileri keçileri kaçırmış. Yok, gerçekten salon bir anda tabii karışmış. Ne oluyor, bu keçinin burada ne işi var diye. Bu gerçek bir keçi mi diye bakıyorlar. Sonra tabii anlıyorlar. Herkes bütçesine göre takı takıyor ya şimdi. Altının gramı malum, gördüğünüz gibi. Keçi takmak başka bir seviye. Gitmiş arkadaşına keçi takmış ya. Hem sürpriz hem organik. Baya organik. Bahçesinde de kullanır isterse gübre olarak falan. Hem de düğünün en unutulmaz hediyesi olmuş gerçekten. Ahırdan getirmiş taze taze. Böyle bir şey sizin başınıza gelse bence müthiş. Hem keçiye zarar vermemiş oldu, hem de arkadaşının artık bir keçisi var.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Tüşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Tüşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Tüşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsit'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

0: Arkadaşlar bir düğünde, Trabzon'da yapılan bir düğünde takı töreninde altın takması beklerken birisi gitmiş arkadaşına keçi takmış. Kanlı, canlı kanlı keçi takmış demiştik. Şimdi bunun üstüne bir dinleyicimiz aradı. Şu anda telefon hattımızda dinleyicimiz. Alo.
1: Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar.
0: İsmin neydi? Hemen isminle başlayalım.
1: Fatih,
0: az önce dedin ki benim de bir düğünde böyle bir hikayem var dedin. Şimdi o hikayeyi dinleyicilerimizle paylaşalım. Buyur, sendeyiz.
1: Paylaşmak isterim. çünkü unutamıyorum. Güzel bir anı olaraktan kaldı düğünden. Bundan 3 sene önce oğlumun düğününü yaptım. Rabbim bütün anne babalara böyle bir günü yaşatsın.
0: İnşallah.
1: Bu düğünde de banka müdürünü, kendisi Alman, biz davet ettik düğünümüze. Çünkü yıllardır o bizi Bitcoin yapıyor, bizimle ilgileniyor. Hı hı. Ve daha öncesinden de oğluma da ev almıştık. Onun finansiyonuyla da ilgilenmişti.
0: Ne kadar güzel. Siz de banka müdürünü davet etmişsiniz düğüne.
1: Evet, yani banka müdürünü davet ettik. Çünkü kendisini bir kendimizden biri gibi görüyoruz. Bize her konuda yardımcı oluyor, sağ olsun.
0: Çok güzel.
1: Neyse, düğün esnasında ben misafirlerimle ilgileniyorum. Bir de benim yakınımın birisi geldi, dedi ki ya banka müdürü dedi, gelmiş düğüne, dışarıda dedi sizi bekliyor, sizi arıyor dedi. Ama dedi elinde büyük bir elma ağacı var dedi.
0: Elma ağacı?
1: Elma fidanı var dedi. Allah Allah dedim. Neyse, girişe kadar gittim, salon girişine kadar baktım, gerçekten yani bizim müdür orada elinde bir fidan. Ama abartısız 3 metre uzunluğunda en azından.
0: Kapılardan nasıl geçiyor. Taşımış?
1: Gerçekten onu taşımış. Arabayla nasıl getirmiş? Görünce ben de şaşırttım ne yapacağımı.
0: Elma ağacı. İnsan para ağacı falan getirir. Banka müdürüsün o kadar.
1: Dedim ya bunu ne yapacağız dedim. Bunu dedi oğluyun dedi evine ben hediye aldım dedi. Düğün hediyem benim bu dedi. Bahçesinin dedi bir köşesini bunu eksin. Bu meyve verdikçe dedi, elma ağacına baktıkça dedi beni hatırlayacaktır dedi, hiç unutmayacaktır dedi. Şimdi onun bu açıklamasını duyduktan sonra gerçekten bana da çok mantıklı geldi. Çok teşekkür ettim. Neyse, götürdük elma fidanını biz. Gelinle damadın bulunduğu masanın kenarına yerleştirdik. Bütün düğün boyunca orada kaldı. Ama
0: ağaçlı bir düğün mü yaptın? Düğün salonunun ortasına elma ağacı mı diktiniz yani?
1: Ya oraya koyduk yani, böyle bir topa aynı falan sıktı. Onu biz sonra oğlumun bahçesine ektik. Şu anda hala o bahçesinde. Gerçekten biz o meyve ağacına baktığımız zaman, elma ağacına baktığımız zaman kendisini hatırlıyoruz.
0: Yiyor musun o elmaları, yiyor musun? Bana onu söyle.
1: Tabii, yemez olur mu? Çok da güzel oluyor. Her seferinde de kendisini hatırlıyoruz. Böyle bir anımız oldu.
0: Ama bence ucuza kapatmış. Bir banka müdüründen bahsediyoruz ya. Yani elma ağacı verip git manavdan alsaydı bir kilo elma. Ne diye yordu kendini yani. Böyle kandırmış sizi. Siz de ne kadar iyi niyetlisiniz, mütevazı davranmışsınız, teşekkür etmişsiniz ama böyle kaçmış kaytarmış yani. Şimdi oğluna da sormak isterim ya. Elma ağacım onu daha mutlu etti, yoksa bir yarım altın tam altın mı onu daha mutlu ederdi, bilemedim. Sordun mu hiç?
1: İnanın ben onu çok sordum. Bizi de ailecek yani oğlumu da gelinimi de o elma ağacı çok daha mutlu etti.
0: Ay ne
1: çünkü gerçekten yani para altın ne de olsa gelip geçici ama o her zaman orada kalacak.
0: Ay çok güzel.
1: İnşallah çocukları da oradan meyve yiyecekler.
0: Ay biz, ağlatma beni dur.
1: Hiç unutmayacağız yani. Gerçekten çok güzel bir anı, çok güzel bir hediye olarak gördük. Biz çok değerli bir hediye olarak kabul ediyoruz.
0: Çok
1: kabul
0: güzelmiş yani, çok güzel. Ya. Ay ne kadar güzel bir hikaye anlattın. Teşekkür ederim bu hikayeyi anlattığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Başınızı ağrıttım.
0: Ay ne olur mu Öşri? Sen yayını zenginleştirdin şu an. Oğluna da eşiyle birlikte mutluluklar. Gerçekten dediğin gibi çocukları da yesin o elma ağacından elmaları. Mutlu mutlu bir hayat sürsünler. Ne kadar güzel bir hikaye.
1: İnşallah. tüm gençlerimize ben aynı dileklerde bulunuyorum. Rabbim bütün gençlerimizin yuvalarına huzur, mutluluk versin.
0: İnşallah. Tamam o zaman.
1: Ömür boyu mutlu olsunlar inşallah. Teşekkür ediyorum.
0: Ben ama senin sayende bir şey buldum. Uyanıklık buldum. Yani bak, düğün sezonu falan da açılacak şimdi. O yüzden hani altına falan paramız yetmezse gideriz. Bir tane ağaç buluruz, fidan buluruz, bir şey buluruz. Götürürüz.
1: Mantıklı.
0: Bak, fikir
1: gerçekten
0: olsun.
1: Çok güzel bir hediye.
0: Sayende aldık bu fikri cebimize. Sağ ol. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kendine çok iyi bak. Teşekkürler.
1: Kanka sen de.
0: Boş verin, ağaç maaç nereye koyacaksınız? Gidin manavdan 2 kilo elma alın götürün.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastürk. Kel kentinde yük garında 15 yaşındaki bir öğrenci ağır yaralandı. Polis gencin sabah erken saatlerde bir yük vagonuna çıktığını ve yüksek gerilim hattına fazla yaklaştığını açıkladı. Ağır yanıklar oluşan genç helikopterle özel kliniğe kaldırıldı. Ben Enfes'te Sinti ve Romanlara yönelik saldırılar ve ayrımcılık vakaları arttı. Hazırlanan rapora göre 2025'te eyalette 100 olay kayda geçti. Bu sayı bir önceki yıla göre 41 adet daha fazla. Arweiler bölgesinde hafta sonu ölü bulunan 29 yaşındaki kadınla ilgili yeni ayrıntılar açıklandı. Koblenz savcılığına göre kadının cesedinde bıçak ve kesik yaraları tespit edildi. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Kadından ayrı yaşayan 43 yaşındaki eşi ise gözaltında. Rheinland-Pfalz'te Eyalet İşveren Birlikleri Federasyonu bugün Unternehmertag etkinliği düzenliyor. Federasyon iş dünyasının yeni eyalet hükümetinden beklentilerini açıklayacak. Etkinlikte ekonomi politikası, şirketlerin rekabet koşulları ve reform talepleri gündeme gelecek. Eurostat'ın ilk tahminlerine göre artışta İran savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatları etkili oldu. Nisan ayında bu oran %3'tü. Enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın %2 hedefinin üzerinde kalması gelecek haftaki faiz kararı öncesi baskıyı da artırıyor. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne yapılan başvurular geçen yıl rekor seviyeye yükseldi. Daireye göre 13 binden fazla kişi ten rengi, din, cinsiyet, yaş veya başka özellikleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığını belirterek danışmanlık aldı. Bu sayı bir önceki yıla göre %15 arttı. En fazla başvuru 4571 vakayla ırkçı ayrımcılık nedeniyle yapıldı. AfD'li bazı siyasetçilerin Rusya'nın Sankt Petersburg kentindeki ekonomi forumuna katılma planı Almanya'da güvenlik tartışması yarattı. CDU, SPD ve Yeşiller'den siyasetçiler bu tür ziyaretlerin casusluk riski taşıdığını savundu. AfD'li Markus Frommeyer ise eleştirileri reddederek zor koşullarda diyalog kanallarını açık tutmak istediklerini söyledi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Bizim Türkiye'mizin çok kıymetli sanatçıları var ve bu sanatçılar için Saygı 1 projesi yapılıyor. Saygı 1 projesinde yer alan, onur konuğu olan bir sanatçı şarkıları seçiliyor o sanatçının ve diğer şarkıcılar da o şarkıcının şarkılarını söylüyor. Şarkı şarkıya demiş ki şarkılar tekerleme gibi oldu valla. Şimdi Mustafa Sandal'ın Ay'a Benzer parçasını Ece Seçkin yorumladı kendi tarzında. Buyurunuz şimdi.

Bir dinleyicimiz kendi çocuğunun düğününde banka müdürünü davet etmişti ve banka müdürü elma ağacı almış. Bildiğiniz elma ağacını vermiş çocuğa. Düğün salonuna da getirmiş, köşeye de dikmişler onu. Ay banka müdürü yani ne, nasıl bir cimrilik bu dedim. Bir ağaç verip olayı kapatmış. Ya insan altın alır bir şey yapar dedim. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki Esra elma ağacı deyip geçme. O boylarda fiyatlar 200-300 euro. Bankacı cimri değil demiş. 200-300 euro mu? Sen çeyrek altın ne kadar biliyor musun şu an? Mustafa Mannheim'dan yazmış. Bence gayet cimri şu an. Daha da düştü gözümden şu an.

0: karşılaşma anı.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Derbeder.
1: Arkadaşlar yeni bir aya girdik ya. Haziran ayına girmiş bulunmaktayız. Yani bu da resmi olarak bizi yaz mevsimine dahil etmiş durumda. Haziran ayı geldi, yeni ay. Peki Almanya'da nasıl değişiklikler, nasıl yenilikler bizi bekliyor mevsim dışında? Şimdi mektup kutusundan tutun, benzin pompasına kadar birçok yerde karşımıza çıkacak bazı değişiklikler var. Mesela bir sabah posta kutunuzu açıyorsunuz. İçinde emeklilik kurumundan gelen bir mektup olabilir. Sadece maaşınızın ne kadar artacağını değil de emeklilik hesabınızda bu eksik görünen dönemleri de gösteriyor. O yüzden uzmanlar diyor ki bu mektupları aman sonra bakarım ya diye kenara atmayın diyorlar. Uzmanlar bunu diyor da bence kendileri de yapıyorlar bunu yani. Şimdi bir başka değişiklik internette. Yani hani bazen böyle bir aboneliğe üye olmak 30 saniye sürüyor ya. Ne 30'sa 1 saniye sürüyor. Pat abone oluyorsun ama iptal etmek için 3 tane e-posta atıyorsun. 2 tane telefon görüşmesi yapıyorsun falan. İşte artık internet sitelerinde görünür bir iptal butonu olması gerekecek. Böyle bir yenilik getiriyorlar. İnanılmaz pratik. Ben bunu bekliyorum dört gözle. Şimdi araç sahipleri için pek iç açıcı bir haber yok aslında. Şu an benzin istasyonlarında fiyat tabelasına bakıp fena değil diyorsak Temmuz'dan itibaren biraz daha derin nefes almamız gerekebilir. Yakıt indirimi sona erdiği için arkadaşlar litre başına yaklaşık 17 centlik bir artış bekleniyor. 17 centlik artış bizi bekliyor. Bir de market tarafı var bu değişikliklerden. Peynir alırken hangi sütten yapıldığını, vay efendim baları alırken işte hangi ülkeden geldiğini etiketlerde çok daha net bir şekilde yazacaklar. Yani alışveriş arabasıyla markette dolaşırken biraz daha hakim olabileceğiz. Neyi aldığımızı, neyi ettiğimizi, tükettiğimizi daha iyi bilebileceğiz. Bu da çok güzel bir değişiklik. Yani Haziran ayında sadece hava mevsim değişmedi. Bazı değişiklikler de bizimle birlikte oldu.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.

0: Doldur bitmez gideme.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Brockt. Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten Teilzeit. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres stieg ihre Zahl sogar auf einen Rekordwert. Das hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ermittelt. Gleichzeitig sank die Zahl der Vollzeitbeschäftigten.
3: 40% aller Beschäftigten arbeiten Teilzeit und sie arbeiten sogar noch mehr Stunden pro Woche als bisher. Vollzeitjobs dagegen sind gesunken um rund 270.000 Stellen. Und nicht nur das. Es gibt weniger Krankmeldungen als noch im Vorjahr. Über angebliche Faulheit, Work-Life-Balance und 8-Stunden-Tag wird gerade heftig diskutiert, auch in der Regierung. Kanzler Merz sagt, um unseren Wohlstand zu erhalten, müssen wir mehr arbeiten. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Bundeskanzler Merz wirbt für einen breiten Schulterschluss bei den geplanten Reformen in Deutschland. Er wolle keinen Vertrauensvorschuss, aber die konstruktive Mitarbeit aller Bürgerinnen und Bürger, sagte er beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Gemeinsam müsse gezeigt werden, dass die Probleme des Landes gelöst werden können. Es gebe keinen Grund zur Schwarzmalerei, betonte Merz außerdem. Die schwarz-rote Koalition will bis zur Sommerpause ein großes Reformpaket zu Themen wie Rente und Steuern auf den Weg bringen. Die deutsche Nationalmannschaft ist zur Fußball-Weltmeisterschaft aufgebrochen. Am Mittag startete die Linienmaschine der Lufthansa mit dem DFB-Tross an Bord von Frankfurt am Main nach Chicago. Dort findet dann am Samstag auch die WM-Generalprobe gegen die Auswahl der USA statt.
4: Der ganz normale Linienflieger ist mit etwa dreiviertelstündiger Verspätung los, weil in Frankfurt hier ein kurzes Gewitter runtergekommen ist. Neuer, Kimmich und Co. kamen aber gerade so trockenen Fußes in den Flieger. Die meisten in beigen oder dunkelblauen Anzügen. Vor dem Abflug gab es noch eine kleine Party mit Kindern, die viel Glück gewünscht haben. An Bord können die Jungs jetzt relaxen. Es gibt für die Spieler Spezialmenüs mit Kartoffeln und viel frischem Gemüse zu essen. Aus Frankfurt, Sonja Pahl.
2: Tennisprofi Alexander Zverev ist dem ersehnten ersten Grand-Slam-Titel einen weiteren Schritt näher gekommen. Zverev gewann bei den French Open in Paris das Viertelfinalduell mit Spaniens Jungstar Rafael Jodar nach anfänglichen Problemen noch glatt in 3 Sätzen. Im Halbfinale trifft der Hamburger auf den Sieger der Partie zwischen dem Brasilianer João Fonseca und Jakub Menschik aus Tschechien.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kamu mallarının korunmasına vurgu yaptı. Erdoğan, kamu kaynaklarında 86 milyon vatandaşın hakkı bulunduğunu söyledi. Son dönemde yerel yönetimler merkezli bazı skandalların mazur görülemeyeceğini söyleyen Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmenin boyunlarının borcu olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kurultay davasındaki mutlak butlan kararının ardından ilk grup toplantısı Özgür Özel'in katılımıyla yapıldı. Özel kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı anonsuyla çıktı ve kararın parti içi bir mesele olmadığını savundu. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Özel, Kurultay çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. Öte yandan Fidan, yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak. Görüşmelerde ikili işbirliği, ticaret, savunma sanayi ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Toroğlu'nun Galatasaray'la ilgili televizyon açıklamaları gerekçe gösterildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Toroğlu için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti. Ay Yıldızı ekip İstanbul'dan özel uçakla hareket etti. Milli takımın Miami'ye geçmesi, 7 Haziran'da Venezuela ile hazırlık maçı oynaması ve grup aşamasında ilk maçına Avustralya karşısında çıkması planlanıyor.
1: Metropol FM Hava Durumu.
0: Koblenz'te hafif yağmurlu, sıcaklık 21 derece. Neuwied ve Bendorf'ta da hafif yağmur var. Sıcaklık 21 derece. Gün boyunca. Koblenz'te 14 ile 21, Neuwied ve Bendorf'ta 13 ile 21 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
6: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.07'yi gösteriyor. Bugünü de erittik vallahi. Hadi ineyiz. Güzel havanın tadını çıkaran herkese gelsin bu şarkı, enerjimizi yenilesin. Ebru Gündeş'in efsane şarkısı Deli Divane sizlerle.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Haydos keyfimiz devam ediyor. Önümüz tatil. Bir şekilde o tatile gidilecek yani şu an. Plan yapamamış olsak da gidilecek. Tatil bazen dinlenmek yerine yeni bir performans görevine dönüşüyor bazen. Bazı insanlar tatile gideceğim diye kendisini çok perişan ediyor, yoruyor. Tatile gidiyoruz evet. Amaç dinlenmek. Keyfini çıkarmak, huzurla dolmak. Ama daha ilk günden başlıyoruz. Sabah plaj. Paldır küldür çık hadi erken uyan git. Öğlen hemen organize ol. Gezilecek yerler ayarla. İşte akşam hangi restoranda yiyeceğiz? İşte gece ay dur fotoğraf paylaşmadım falan diye. Sonra bir bakmışsın koştur koştur tatil bitti. Eve döndün. Sonra dedin ki ben çok yoruldum ya. Niye daha yorgun? Oram ağrıyor buram ağrıyor. Yok saçım döküldü omzum ağrıdı. Çünkü bazen tatili de böyle bir yarışmaya çeviriyor gibiyiz, yarışa çeviriyor gibiyiz. Sosyal medyada herkes böyle gün batımında huzurlu. Görseniz aman kahvaltıda musmutlu herkes. Denizde böyle müthiş kusursuz görünüyor. Biz de kendi tatilimizi başkasınınkiyle kıyaslamaya başlıyoruz. Aa, ne kadar güzel yani biz mi bu kadar yoruluyoruz diye. Halbuki belki de bize iyi gelecek şey o 3 saat hiçbir şey yapmadan oturmak. Bakın 3 saat dümdüz oturun. Bir de hani tatil tüm stresi bitirmeli diye bir beklenti var ya. Bütün stresim gidecek tatile gidince. Evet tatil güzel şey ama o kadar da hani sihirli bir değnek de değil sonuçta. 7 günde bütün hayatı düzeltmek zorunda da değiliz. O kadar da sorumluluk yüklemeyelim tatilciğimizin başına. O yüzden bu yaz kendinize biraz böyle bir izin verin. Her anı doldurmak zorunda değilsiniz. Bazen en iyi tatil planı plansız kalabilmektir. Dümdüz oturun, boş verin. O yemek bir şekilde yenir zaten.
1: Haydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

tatil sezonundayız. Nereye gideceğiz diye panik yaparken bazen yapay zekayı kullanabiliyoruz. O bize rotalarını bile atıyor vallahi, planlıyor. Şöyle git, bu uçağa bin, şu daha ucuz, buna git diye. Şimdi yapay zeka içerik yazarken eğer kontrol edilmezse tatil önerisi diye insanları olmayan kaplıcaya gönderebiliyormuş. Ya bunu da mı yaşadık ya? Yapay zeka tarafından da kandırılmadığımız kalmıştı. Şimdi Avustralya'da bir tur şirketi internet sitesinde en iyi kaplıcalar listesi yayımlıyor, tamam mı? Listede Tazmanya'daki Wedborough kaplıcaları var. Şimdi fotoğraflar falan çok güzel, baktım. Anlatım da şahane. İnsan okuyunca böyle, ay ben buraya gitsem iyi olur diyor. Ama küçük bir sorun var. Öyle bir kaplıca yok. Küçücük bir sorun yani, öyle bir kaplıca yok. İnsanlar gerçekten o bölgeye gitmeye başlayınca, bu arada ortaya çıkmış bu iş. Kasabada otel işleten bir kadın da demiş ki, arkadaşlar bakın burada kaplıca yok ha. Kadını çıldırtmışlar, herkes geliyor, burada kaplıca maplıca yok yani diyor. Düşünsenize, mayonuzu, havlunuzu, tatilinizi, her şeyi hazırlamışsınız. Gidiyorsunuz, karşınızda ıssız bir kasaba ve size burada kaplıca yok diyen bir kadın. Şirket sonra özür dilemiş ve demiş ki, ya biz bunu yapay zekaya yazdırmıştık. Bizim reklam yazılarımızı ona yazdırmıştık. O da kafasından uydurmuş vallahi. Sallamış demiş, ya biz dolandırıcı değiliz, hata oldu. Biz çok güvendik yapay zekaya diye. Yani bu da şunu gösteriyor. Yapay zeka evet güzel ama bu kadar profesyonel şirketler de bir zahmet kendi içeriklerini yapay zekaya kontrol etmeden yazdırmasınlar. O kadar insansınız, bir kişi mi kontrol etmedi yahu? O kadar insanı siz bir de tatile göndermişsiniz oraya buraya.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastürk. Kel kentinde yük garında 15 yaşındaki bir öğrenci ağır yaralandı. Polis gencin sabah erken saatlerde bir yük vagonuna çıktığını ve yüksek gerilim hattına fazla yaklaştığını açıkladı. Ağır yanıklar oluşan genç helikopterle özel kliniğe kaldırıldı.

0: Ben Enfels'te Sinti ve Romanlara yönelik saldırılar ve ayrımcılık vakaları arttı. Hazırlanan rapora göre 2025'te eyalette 100 olay kayda geçti. Bu sayı bir önceki yıla göre 41 adet daha fazla. Arweiler bölgesinde hafta sonu ölü bulunan 29 yaşındaki kadınla ilgili yeni ayrıntılar açıklandı. Koblenz savcılığına göre kadının cesedinde bıçak ve kesik yaraları tespit edildi. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Kadından ayrı yaşayan 43 yaşındaki eşi ise gözaltında. Rheinland-Pfalz'te Eyalet İşveren Birlikleri Federasyonu bugün Unternehmen Tag etkinliği düzenliyor. Federasyon iş dünyasının yeni eyalet hükümetinden beklentilerini açıklayacak. Etkinlikte ekonomi politikası, şirketlerin rekabet koşulları ve reform talepleri gündeme gelecek. Eurostat'ın ilk tahminlerine göre artışta İran savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatları etkili oldu. Nisan ayında bu oran %3'tü. Enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın %2 hedefinin üzerinde kalması gelecek haftaki faiz kararı öncesi baskıyı da artırıyor. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne yapılan başvurular geçen yıl rekor seviyeye yükseldi. Daireye göre 13 binden fazla kişi ten rengi, din, cinsiyet, yaş veya başka özellikleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığını belirterek danışmanlık aldı. Bu sayı bir önceki yıla göre %15 arttı. En fazla başvuru 4571 vakayla ırkçı ayrımcılık nedeniyle yapıldı. AfD'li bazı siyasetçilerin Rusya'nın Sankt Petersburg kentindeki ekonomi forumuna katılma planı Almanya'da güvenlik tartışması yarattı. CDU, SPD ve Yeşiller'den siyasetçiler bu tür ziyaretlerin casusluk riski taşıdığını savundu. AfD'li Markus Frohmayr ise eleştirileri reddederek zor koşullarda diyalog kanallarını açık tutmak istediklerini söyledi.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Bengü ile devam ediyoruz. Paydos Keyfimize herkesin akşamına enerji katsın bu güzel şarkı. Kül Kedisi diyor.

Hanımlar beyler, paydos keyfimize devam ediyoruz. Yazın tatlı yemek ayrı bir keyifli oluyor değil mi? Tatlı böyle dondurma gibi şeyler yemek daha bir ayrı oluyor. Dikkatimi çeken bir tatlı çeşidi var. Aydın'da kar helvası geleneği varmış arkadaşlar. Aydınlılar bilir muhakkak. Kışın karlar toplanıyor. Bildiğiniz kar toplanıyor. Ben de küçükken yapıyordum bunu. Kışın topluyordum. Anneme diyordum ki yazın da kar topu oynayacağım diyordum. Topluyordum valla. Kışın kar topluyorlar. Yazın tatlıya dönüştürüyorlar bunu. Madran Dağı'ndaki kışın yağan karlar böyle çuvallara dolduruluyor, sıkıştırılıyor. Sonra ya toprağın altına, çok ilginç, ya toprağın altına ya da soğuk hava depolarında yaz aylarına kadar saklanıyor. Yaz gelince de bu kar meyve şuruplarıyla karıştırılıyor, buluşturuluyor. Sonra kar helvasına dönüşüyor. İnanılmaz. Şimdi bizim evde dondurmayı buzlukta unutunca bile tadı değişiyor. Yani bakıyorsunuz, üzülüyorsunuz, tadı değişti. Bunun da buz oldu ya diyorsun. Adamlar dağı indirmiş tepeden. Dağı kıştan paketleyip yaza servis ediyorlar. İnanılmaz. Aydın'ın sıcağını düşününce de bu tatlının neden bu kadar çok sevildiğini anlamak hiç zor olmadı. O kavurucu yazın ortasında düşünsenize Madran Dağı'ndan gelen doğal karla yapılan bir tatlı. Üf, bunu ne güzel satarlar var ya. Bu sadece bir lezzet değil bu arada. Kuşaktan kuşağa taşınan bir emek, aynı zamanda bir gelenek. Yani bir kaşık tatlının içinde ne kadar anlamlar yüklü görüyor musunuz? Ben çok duygusallaştım, bir dakika. Adamlar dağ yiyor, dağ yiyorlar.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
2: Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Kida Ramadan, efsane bir oyuncu. Çok teşekkür ederim geldiğin için.
2: Okan abi, ben çok mutluyum bugün seninle beraberim. Aslında ben 2 sene dedim şimdi hiç interview yapmayacağım, radyo yapmayacağım ama sen geldin. Ben çok seviniyorum. Senden 24 saat.
1: Evet, harikasın. Ben bu prensibi bozduğum için özür dilerim yine de.
2: Peki.
1: Şimdi tabii ki dinleyicilerimiz Kida Ramadan'ı çok iyi tanıyorlardır. Ben ve Türkiye'deki herkes çok meşhur Four Blocks dizisinden tanıyoruz ama durmadan çalışan bir sanatçı. Kida'yı Almanya'da ya reklamlarda görüyorsunuz ya dizilerde görüyorsunuz. Birkaç tiyatro çalışması da var ve biz yeni bir proje için Türkiye'de daha önce sahnelenmiş ve 130 bin kişiye ulaşmış bir Richard uyarlaması, Shakespeare'in, herkesin bildiği 3. Richard'ının, ben ve arkadaşlarımın yazdığı bir uyarlaması, Richard oyununu Almanya'da gerçekleştirelim mi diye beraber oturup konuşuyoruz şu sıralarda. Yeni bir proje olarak ve Kida'nın Almanca oynayacağı, bütün oyuncuların sahnede Almanca olarak Türk ya da farklı ülkelerden insanların oynayacağı bir oyunda bir araya gelmek istiyoruz. Bunun için bir araya geldik, arada da bu interview'yu çıkarıyoruz.
2: Evet, çok mutluyum. Çok seviniyorum. Yakınlarda yani güzel güzel bir şeyler yapacağız. Ben hazırım yani.
1: Evet, peki. Türkler, bütün hayranların senin bu kadar iyi Türkçe konuştuğunu duydular mı daha önce?
2: Ya bir kere bir Instagram'da bazen böyle Türkçe konuşuyorum ama bilmiyorlar yani ben aslında perfect konuşuyorum. Şov beni Lübnanlı biliyor ama hem evet. Türkçeyi biliyorum hem Arapçayı biliyorum. Yani
1: evet.
2: İlk defa Türkçe olarak interview veriyorum.
1: Evet. Ve ben çok şaşırdım bu kadar iyi Türkçe konuşmana.
2: Ben Kreuzberg'de doğdum. Arkadaşlarım hepsi Türk'tü.
1: Evet. Evet. Ve bunlar da bir çok yakın arkadaşın da Kila Hakan aynı zamanda.
2: Evet, Kila Hakan benden 2-3 yaş büyük. Bizim büyüklerden Hakan abi, hep onun, Hakan abi bir tane kahvesi vardı. Hep onun kahvesine gidiyorduk, takılıyorduk. Ondan sonra arkadaş olduk. Müzik yapıyordu yeni. Ben de yeni oyunculuğa başlamıştım. Hep diyorduk beraber biz bir gün büyük olacağız dedim ya, inşallah evet, büyük oluruz.
1: Evet evet.
2: Şimdi ikimizin işimiz de iyi gidiyor yani.
1: Evet, kesinlikle öyle. Peki genelde çevrende benim gördüğüm Türkler ve Araplar var.
2: Evet, çok da Alman arkadaşlarım var. Evet. Yani. Çok evet. Yani ben herkesin dünya şapında her araya girerim ben yani.
1: Evet, dünyadan da çok arkadaşım var. Yani sadece Almanlar, Türkler ve Araplar diye bütün dünyada tanınıyorsun. Aslında
2: Fransa'da, Skandinavya'da bayağı Four Blocks seven evet. Hayranlarımız var.
1: Evet.
2: Yani seviniyorum, millet güzel gördü o diziyi, benim karakterimi. Bir de senden çalışmaya çok çok mutluyum. Eskiden senin şovlarına bakıyordum, Zaga Show'u.
1: Evet, bu beni çok şaşırttı ilk tanıştığımızda. Yani ben hatta acaba Almanca Wikipedia'mı sana göstereyim mi beni tanı diye filan diye düşünürken bir baktım sen zaten beni tanıyorsun. Müthiş.
2: Yok.
1: Müthiş.
2: Evet,
1: peki. Teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Kidar Ramadan. Bu Four Blocks'un 3 sezonu vardı. Daha doğrusu Türkiye'de benim, Türkiye'de HBO'da yayınlanıyor ve bu 3 sezon, yani 2017, 2018 ve 2020 galiba.
2: Böyle bu aralar, evet.
1: Evet, daha fazla çekilmedi değil mi? Yani
2: yok, daha fazla çekilmedi. Buydu.
1: Peki o zaman nasıl bir etkisi oldu? Nasıl yani, çok iyi yapılmış bir iş. Ya, bir sinema filmi tadında, diziden çok daha üstün, çok iyi oynanıyor ve çok hızlı. Müthiş tempolu ve çok aksiyonlu bir iş.
2: Bizim yönetmen Viyana'da, Avusturya'dan geldi bizim bu Kreuzberg Neukölln'e. O kişilerle beraber karıştı bizden. Geldi, takıldı bizden.
1: Yaşadı beraber.
2: Reşerş yaptı, interview yaptı çok.
1: Güzel.
2: Yani çok güzel bir iş yaptı. Bizim dilinizi kullanın diyordu. Beraber kitabı yazalım diyordu. Yani bize baya bir rahat veriyordu o. Hem konuşmada hem oyunda. Dedi, evet, bu esas olması lazım bu olay. Fake değil.
1: Evet. Yani, öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Öyle hissediyoruz. Ve sen muhteşem oynuyorsun orada. Yani bu kadar sert, katı bir insan. Fakat bir yandan duygusal anlarını, çocuğuna olan sevgini, eşine olan sevgini, saygını, evet, bunu müthiş müthiş hissediyoruz. Müthiş, her oyuncu bunu yapamaz. Bizde Türkiye'de bir takım mafya dizileri yapıyor. Böyle surat asıp oturuyorlar adamlar. Yani hayır, o duygusallık, o derinlik kolay bir şey değil.
2: Ya bu, düşüneceksin ki dünya şampiyonun finali, golü atman lazım. O golü atmasan o ara, yani bırak bu işi. Ben dedim ya, bu burada golü atmam lazım. Şimdi golü atmasam ne zaman atacağım?
1: Evet.
2: Ben de bu filmde bana dediler, git kendine bir oyuncu öğretmeni al. Şunu al, bunu al. Ben de ne yaptım abi? Azer Bülbül'ün müziğini dinledim abi. Sahneye girmeden. Böyle.

0: Adam güzel güzel şarkı söylüyordu. Kapatıyordum telefonu, giriyordum sahneye.
1: Müthiş.
0: O benim oyuncu öğretmeniydi. Adem evet. Bülbül rahmetli.
1: Motivasyonu.
0: Hakan'ın kahvesine geliyordu ya, Hakan abinin.
1: Ah canım benim.
0: Biz orada tanışmıştık.
1: Ben de tanıyorum ve çok severdim. O da beni çok severdi. Allah rahmet eylesin.
0: Evet, evet.
1: Evet, kesinlikle. Peki ondan sonra, bu diziden sonra galiba hızla değişti her şey.
0: Evet abi. Ondan sonra Ricky Gervais yazdı bana.
1: Evet.
0: Dedi evet. Neredesin? Sen ne yaptın orada? It's a masterpiece. Bilmiyorum. Ben de dedim, benim ajansa dedim, bu adam kim Ricky Gervais? Millet kafa yiyor. Ben adamı hiç ne görmüşüm, ne tanımışım, ne duymuşum. Ya öyle, ondan sonra bütün gazeteciler, bütün Fransa'dakiler, yani bilmiyorum, ondan sonra başladı her şey.
1: Evet. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Kidar Ramadan. Şunu tam olarak anlamak istiyorum. Sen aslında Türk müsün, Türkiye'li misin, yoksa Arap mısın, Lübnanlı mısın? Bunu bana biraz anlat.
2: Ben sana tam şimdi anlatıyorum abi. Bunu da hiç birisine anlatmamışım.
1: Vay.
2: Benim esas ismim Kıdır Ramadan. Almanya'ya geldik abi. Ne Almanlar Kıdır diye biliyordu, bilmiyorum ne. Benim babam da bir laf çıkardı, dedi Kida.
1: Evet.
2: O günden beri kaldı. Grafiti yapıyordum, Kida da yapıyordum, her şey yapıyordum. Benim annem Mardin'de. Hatay'da büyüdü, İskenderun'da.
1: Evet.
2: Benim babam Beyrut'ta, Lübnan'dan.
1: Evet.
2: Ama benim dedem, babamın babası, annemin babasından sebze işini yapıyordu. Hatay'da buluşuyordular, alışveriş olayları.
1: Evet.
2: Beyrut, Antakya 6 saat abi. 6-7 saat. Evet. Orada dedi, benim kızım var, gel kızı oğlama vereyim. Böyle eskiden vardı ya bu olaylar.
1: Evet, evet.
2: İşte ondan sonra evlendiler abi.
1: Müthiş. Evet. Müthiş. Aslında ikisisin sen. Hem Türksün hem değil Arapsın.
2: Mi? Ama evde hep Arapça konuştuk. Dışarıda hep Türkçe konuştuk. Yani ben annemle şimdiye kadar bir laf Türkçe konuşmamışım. Hep Alman. Hep Arapça.
1: Peki şu anda da aslında büyük bir ailen var.
2: Evet.
1: Kaç çocuğun var?
2: Elinden öper 5 tane kızım var. 1 tane oğlanım var. Yani 6 çocuk var.
1: 6 çocuk var.
2: Evet.
1: Müthiş. Hepsi aynı hanımdan mı?
2: Hepsi aynı, evet.
1: Sen büyük bir aile kurmuşsun.
2: Abi Almanlarda söylerler, televizyon kırıktı. Efendi vakam.
1: Müthiş, müthiş. Peki nasıl bir babasın sence? Çocukların ne söylüyor senin
2: ya
1: hakkında?
2: Mesela benim çocuklarım diyor, baba bir gün okula gitmeyeyim diyorum, evde kal. Neye okula gideceksin? Yani ben her şeye evet diyorum yani.
1: Evet.
2: Bana baba demiyorlar, bana Kida diyorlar.
1: Aha, bu da iyi.
2: Arkadaş.
1: Bir arkadaş gibi, evet.
2: Zaten sonunda hepsi yürüyecekler, tek başına gidecekler.
1: Evet. Yani. Ama seninle gurur duyuyorlar babalarıyla, değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, evet. Yani benim arkadaş gibiyim işte ben. Hiç.
1: Evet. En büyük kaç yaşında?
2: En büyük 26 yaşında, en küçük 7 yaşında.
1: Maşallah. Müthiş. Ve aslında bizim
2: o Fobrox'ta oynayan kızım benim esas kızım.
1: Ya.
2: Evet.
1: Ya. Ama bu aslında Kida, Four Blocks'ta izlediğimiz Kida, o iyi baba, o duygulu adam aslında gerçek.
2: Evet ama kriminal değil.
1: Tabii kriminal değil.
2: Hayatımda kokain satmamışım. Kimseye ateş etmemişim. Ama bunu herkes dedi. Millet gelip bana diyor, dışarıda görüyor. Baba senin için çalışabilir miyiz torbacı?
1: Ha tabii, gerçek sanıyor. Evet. Peki ama bir yandan da aykırı bir insansın.
2: Tabii.
1: Çünkü ehliyetsizlikten tutuklandın, değil mi?
2: Evet. Ehliyetsiz araba sürdüm. Bir sene hapis yattım. Çıktım.
1: Ama sürekli hapis yatmadın. Gündüzleri çıktın.
2: Sabahları giriyordum. Sabahları çıkıyordum. Akşam giriyordum.
1: Bu nasıl bir hapis
2: ben? Ya ben de anlamadım abi. Bir sene bıraktılar beni içeride. Şimdi ehliyet var.
1: Evet. Var mı artık ehliyet?
2: Var var var abi.
1: Ben bu bana anlatıldığı zaman ben çok çok şaşırdım ve çok duygulandım. Çünkü ben aslında birkaç arkadaş seni söylemişti bana. Ben diyordum ki ben bir Richard arıyorum. Ama bu Richard'ın böyle herhangi bir düz oyuncu, hani çok kabiliyetli olabilir bir oyuncu ama herhangi bir oyuncu olmaması lazım. Richard'ı oynayan adamın, tiyatro sahnesinde bile olsa. Ve herkes bana dedi ki bir adam var Almanya'da, ona herkes bayılıyor. Adı Kida Ramadan.
2: Çok sağ ol, çok sağ ol.
1: Ondan sonra
2: şereftir senin.
1: Canım efendim, benim için şeref. Ondan sonra benim avukatım var, Martin, Alman. Martin'e dedim ki bir adamla görüşmek istiyorum ben, Kida Ramadan diye. O adamı nerede bulabilirim? Dedi ki o hapiste.
2: Avukatlar beni iyi tanır.
1: Evet.
2: Ben hapise gelince o kadar lafını kestim. Berlin'de Almanya'da her avukat yazdıma senin avukatın olabilir mi?
1: Tabii isterler.
2: Herkes. Kolunda 3 tane vardı, 5 para etmez.
1: Of. Peki ben de o zaman dedim ki hapiste mi? O zaman ben aradığım Richard'ı buldum. Evet, ben böyle aykırı bir insan istiyorum. Yani hem saf hem de aykırı. Kida, çok teşekkür ederim. Süremiz doldu.
2: Çok sağ ol.
1: Çok teşekkür ederim. İnşallah projemizi yaparız ama senin Metropol FM'de seninle olmak muhteşemdi.
2: Yapacağız.
1: Teşekkür ederim.
2: Sağ ol, çok sağ ol. Eyvallah.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyo. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
3: ARD ve ZDF gösteriyor Almanya'da Dünya Futbol Şampiyonası maçlarını ama her maçı göstermiyor. Mesela iki tane çeyrek final maçını sadece Magenta gösteriyor. Avustralya Türkiye maçını ARD ZDF göstermiyor. O sadece Magenta'da ya da TRT1'de izleyebiliyorsanız. Dinleyenlerimizden bununla ilgili çok mesaj geldi. IPTV, IPTV diye. Evet, IPTV ama işte ITV ist glaube ich nicht legal, ne? Ich hab's nicht gehört, Leute. Ich glaube, das machen auch nicht viele. Ich glaube, das sind sehr, sehr wenige, die das machen. Illegale Sachen und wir, nee.
4: Nereden alınıyor? Bir arkadaş sordu da, efendim.
3: Ben bir arkadaşa sorayım. O biliyordu.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ila 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Deutsche werden deutlich häufiger Opfer einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird,
1: bildet Kriminalität im Kontext der Zuwanderung des Bundeskriminalamtes
3: hervor. Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da...
4: Also ich glaube, dass es eher, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da suç istatistikleri raporu açıklandı ve manşetlerde yabancı suçlular arttı, göçmenler suç istatistiklerinde öne çıkıyor, Almanya'da yabancı suçlular alarm veriyor manşetlere atıldı. Alman medyası detayları, rakamları ve analizleriyle biliniyor. Örneğin bir otomobil testinde lastiğin yol tutuşundan fren mesafesine kadar onlarca sayfa analiz ve inceleme yapabilir. Ancak konu yabancılar, yani göçmenler ve suç olunca nedense birçok medya kuruluşu rakamların arkasındaki nedenleri anlatmaktan çok sansasyonel ve çarpıcı başlıklara yöneliyor. Kriminelle Ausländer başlığı her zaman tık getiriyor, dikkat çekiyor ve maalesef birçok kişinin duymak istediği hikayeyi anlatıyor.
2: Laut Polizei stach ein Täter mit einem Messer offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein.
6: Für dringend tatverdächtig wird dieser Mann gehalten, syrischer Staatsbürger.
7: Etwa jeder dritte Tatverdächtige hat nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
5: Oysa istatistiklerin detaylarına bakıldığında tablo o kadar da basit değil. Suç istatistikleri raporunda Almanya'da işlenen suç oranların neredeyse %36'sı yabancılar tarafından işlendiği belirtiliyor. Bu rakamların içinde Almanya'da yaşayan göçmenlerin yanı sıra turistler, iltica başvurusunda bulunanlar, yabancı öğrenciler ve ülkede geçici bulunan kişiler de yer alıyor. Üstelik söz konusu veriler, mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişiler değil, polis tarafından şüpheli olarak kaydedilen kişileri kapsıyor. Fakat bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor.
8: Durchschnittlich sind es 580 Gewaltdelikte pro Tag, die in Deutschland stattfinden. Wir reden hier von Tötungsdelikten, von Vergewaltigungen, von gefährlichen Körperverletzungen auf sehr hohem Niveau, aber leicht absinkend.
5: Bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor. Çünkü göçmenler suç işliyor, yabancılar suç işliyor söylemi çok iyi satıyor. Peki neden gençlerin suç istatistiklerinde daha fazla yer aldığı, neden sosyal sorunların, eğitim eksikliğinin veya yoksulluğun suç oranlarını etkilediği aynı heyecanla tartışılmıyor? Çünkü bunlar çok karmaşık konular. Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk ve diğer göçmen kökenli insanlar her gün çalışıyor, vergi ödüyor, şirket kuruyor, doktorluk yapıyor, kamu alanında hizmet sunuyor, çocuk yetiştiriyor ve bu ülkenin ekonomisine ciddi ve büyük katkı sağlıyor. Ama ne yazık ki bu gerçek hikayeler manşete taşınmıyor. Çünkü iyi entegre olmuş bir göçmen haberi değer taşımıyor. Ancak bir yabancının işlediği suç günlerce ekranlarda ve gazetelerde yer bulabiliyor. Bu nedenle suçla mücadele kadar rakamların nasıl sunulduğu ve kamuoyunun nasıl yönlendirildiği de aslında sorgulanması gerekiyor. Bunları sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird.
4: Dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
3: Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da
0: sitzt. Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Metropol FM, senin radyon. Metropol FM keyif programı devam ediyor.

tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Metropol FM keyif programı devam ediyor. Desen.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: 3, 4.
2: Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.
1: Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

0: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Hus.

Yalnız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: aşksız bırakma.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Deutsche werden deutlich häufiger Opfer einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
3: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird,
2: Kriminalität im Kontext der Zuwanderung des Bundeskriminalamtes
4: hervor. Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da...
5: Also ich glaube, dass es eher, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
6: Değerli dinleyenler, Almanya'da suç istatistikleri raporu açıklandı ve manşetlerde yabancı suçlular arttı, göçmenler suç istatistiklerinde öne çıkıyor, Almanya'da yabancı suçlular alarm veriyor manşetleri atıldı. Alman medyası detayları, rakamları ve analizleriyle biliniyor. Örneğin bir otomobil testinde lastiğin yol tutuşundan fren mesafesine kadar onlarca sayfa analiz ve inceleme yapabilir. Ancak konu yabancılar, yani göçmenler ve suç olunca nedense birçok medya kuruluşu rakamların arkasındaki nedenleri anlatmaktan çok sansasyonel ve çarpıcı başlıklara yöneliyor. Kriminelle Ausländer başlığı her zaman tık getiriyor, dikkat çekiyor ve maalesef birçok kişinin duymak istediği hikayeyi anlatıyor.
3: Laut Polizei stach ein Täter mit einem Messer offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein.
7: Für dringend tatverdächtig wird dieser Mann gehalten, syrischer Staatsbürger.
8: Etwa jeder dritte Tatverdächtige hat nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
6: Oysa istatistiklerin detaylarına bakıldığında tablo o kadar da basit değil. Suç istatistikleri raporunda Almanya'da işlenen suç oranları neredeyse %36'sı yabancılar tarafından işlendiği belirtiliyor. Bu rakamların içinde Almanya'da yaşayan göçmenlerin yanı sıra turistler, iltica başvurusunda bulunanlar, yabancı öğrenciler ve ülkede geçici bulunan kişiler de yer alıyor. Üstelik söz konusu veriler, mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişiler değil, polis tarafından şüpheli olarak kaydedilen kişileri kapsıyor. Fakat bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor.
9: Durchschnittlich sind es 580 Gewaltdelikte pro Tag, die in Deutschland stattfinden. Wir reden hier von Tötungsdelikten, von Vergewaltigungen, von gefährlichen Körperverletzungen auf sehr hohem Niveau, aber leicht absinkend.
6: Bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor. Çünkü göçmenler suç işliyor, yabancılar suç işliyor söylemi çok iyi satıyor. Peki neden gençlerin suç istatistiklerinde daha fazla yer aldığı, neden sosyal sorunların, eğitim eksikliğinin veya yoksulluğun suç oranlarını etkilediği aynı heyecanla tartışılmıyor? Çünkü bunlar çok karmaşık konular. Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk ve diğer göçmen kökenli insanlar her gün çalışıyor, vergi ödüyor, şirket kuruyor, doktorluk yapıyor, kamu alanında hizmet sunuyor, çocuk yetiştiriyor ve bu ülkenin ekonomisine ciddi ve büyük katkı sağlıyor. Ama ne yazık ki bu gerçek hikayeler manşete taşınmıyor. Çünkü iyi entegre olmuş bir göçmen haberi değer taşımıyor. Ancak bir yabancının işlediği suç günlerce ekranlarda ve gazetelerde yer bulabiliyor. Bu nedenle suçla mücadele kadar rakamların nasıl sunulduğu ve kamuoyunun nasıl yönlendirildiği de aslında sorgulanması gerekiyor. Bunları sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Eine Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
3: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird.
5: Dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
4: Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da
1: sitzt. Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.